Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.31, Bilecik 17.27, Bursa 19.32, Çanakkale 23.32, Edirne 21.34, İstanbul 22.30, Kırklareli 20.31, Kocaeli 22.30, Sakarya ve Tekirdağ 21.30 ve Yalova 21.31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16.28, Aydın 23.40, Denizli 22.37, Kütahya 14.27, İzmir 24.36, Manisa 22.35, Muğla 22.36 ve Uşak 17.31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23.43, Antalya 30.43, Burdur 17.32, Hatay 24.36, Isparta 18.31, Kahramanmaraş 22.40, Mersin 27.36 ve Osmaniye 22.39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17.29, Ankara 15.28, Çankırı 14.30, Eskişehir 17.30, Karaman 17.29, Kayseri 12.29, Kırıkkale 17.29, Kırşehir 15.27, Konya 18.28, Nevşehir 14.26, Niğde 14.28, Sivas 12.26 ve Yozgat 13.23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20.30, Bolu 14.27, Düzce 18.28, Karabük 16.29, Kastamonu 13.25 ve Zonguldak 21.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15.27, Artvin 18.23, Bayburt 11.25, Çorum 13.26, Giresun 21.28, Gümüşhane 12.27, Ordu 20.28, Rize 21.28, Samsun 20.27, Sinop 20.31, Tokat 14.26 ve Trabzon 21.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.33, Ardahan 14.23, Bingöl 19.37, Bitlis 17.34, Elazığ 18.36, Erzincan 17.31, Erzurum 12.28, Hakkari 23.37, Iğdır 23.36, Kars 12.27, Malatya 18.35, Muş 19.38, Tunceli 17.38, Şırnak 29.39 ve Van 16.31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26.41, Batman 20.42, Diyarbakır 23.42, Gaziantep 23.40, Kilis 25.41, Mardin 28.40, Şanlıurfa 28.42 ve son olarak Siirt 26.41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.com

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zarenspor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasının Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 17, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 18, Düşenbe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 31, Mekke parçalı bulutlu 32, Riyad parçalı bulutlu 31, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 26, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis parçalı bulutlu 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne yağmurlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıngu az bulutlu 20 derece, Frankfurt az bulutlu 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali parçalı bulutlu 19, Köln az bulutlu 14, Komrat az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih az bulutlu 14, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 23, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 20, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 22 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcak

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kırgız Obası'na geldi. Jakup Han'ın oğlu Manas'ın iki kişiyi öldürdüğünü öğrenen kumandan, Jakup Han'a hakaretler ederek oğlu Manas'ı teslim etmesini emretti. Jakup Han'ın bu isteği reddetmesi üzerine Kokçu, süvarilerine köyü yakıp yıkmalarını söyledi. O anda bir ses kadınların, kızların, çocukların yanık feryatlarını bastırdı. ''Buradayım pis Çinli!'' Bütün bu ses 12 yaşındaki Manas'tan gelmişti. Daha çocuk denecek yaşta olan Manas silahlanıp Ayman Boz isimli atına binmiş bir vaziyette meydana atılıp önüne çıkan birkaç muhafızı anında alaşağı edivermişti. Muhafızlar toparlanmaya vakit bulamadan Manas Kokçu'nun karşısına dikiliverdi. ''Kadınlara, kızlara el kaldırmak mertliğe sığmaz. Pabuçlarımın komutanı Koçku.'' Koçku öfkeden küplere binmişti. ''Vay vay vay, şuna da bakın hele. Bacak kadar çocuk karşıma geçmiş bana meydan okuyor. Sen de kim oluyorsun ki?'' Manas kendini tanıtırken Jakup Han üzüntüden dudaklarını ısırıyordu. Koçkuysa kahkahalar atarak ''Demek korkuyla söz ettikleri Manas, bu bacaksız çocuk ha! Kolla kendini bakalım Kırgız çocuğu!'' Koçku ani bir hareketle atını topukladı. Şimşek gibi atılmış, Koçku'yu çok iyi tanıyan muhafızları bile onun kılıcını nasıl çektiğini görememişlerdi. Aynı anda Manas da atı Ayman Boz'u hücuma kaldırmıştı. Koçku'nun havada daireler çizerek ışıl ışıl parlayan ucu kesik kılıcı daha inmemişken Manas'ın ince kılıcı Koçku'nun eğer kayışını bir çırpıda bölüverdi. Koçku ne olduğunu anlayamadan bir anda kendisini yerde buldu. Jakup Han gibi muhafızlar da şaşkınlıktan dona kalmış bir halde öylece bakarlarken Manas bir çırpıda atından inivermişti. Koçku şaşkınlıktan yuvalarından fırlayan çekik gözlerini açtığında Manas'ın keskin soğuk kılıcıyla burun buruna gelmişti. Şaşkınlığı ilk atlatan Jakup Han hemen araya girerek oğlu Manas'ı geriye çekti. ''Dur Manas, yapma!'' Kılıcın soğuk yüzüyle karşı karşıya kalan Koçku'nun alnından boncuk boncuk terler akıyordu. Adamlarının önünde rezil olan Koçku, yerden ne zaman doğruldu, ne zaman atına bindiğini hatırlamıyordu bile. Şaşkınlığını atıp kendine geldikten sonra tehditler savurarak dört nala oradan uzaklaştı. Jakup Han da Koçku gibi şaşkınlıktan neredeyse küçük birini yutmuştu. Koçku ve askerleri gözden kaybolana dek gözlerini onlardan ayıramadı. Atların çıkardığı tozdan değil, üzüntüsünden dökmüştü gözyaşını. ''Kaplan yürekli oğlum Manas, ne de bu senden çektiklerim. Her seferinde başımıza bir bela, bir felaket getiriyorsun. Kuvvetli ordusu olan güçlü bir devlete saldırıp başımızı belaya soktun. Ah oğlum ah!'' Akbaltan'ın feri kaçmış gözleri umut doluydu. Gururla parıldıyordu. Manas'ı hayranlıkla süzdükten sonra elini Jakup Han'ın omuzuna koydu. ''Aman Jakup Han, yeter artık. Çocuğun üstüne fazla gidiyorsun. Unutma ki Manas bizim sönmüş ocağımızı, ölmüş yurdumuzu diriltecektir. Fırtınalı günlerimizde bu çocuk bizim sığınağımız olacaktır.'' Sonra Jakup Han, Akbalta ve yaşlı Kırgız ileri gelenlerini toplayıp bir karara vardılar. Artık Altayları terk edecekler, ana yurtlarına doğru göçeceklerdi. İyi biliyorlardı ki bundan sonra yaşayan Kırgız halkına artık rahatlık yoktu. Esen Han bunun hesabını mutlak sormak isteyecekti. Koçku'nun adamlarından olan Tağlık Bahadır, Esen Han'ın karargahına ulaştığı zaman oldukça bitkin ve yorgundu. Manas'ın öfkesinden nasibini almış olan Tağlık Bahadır, Koçku gibi rezil olmuştu.
Efendim, bu Manas anlatılır gibi değil. Kimse onunla kolay kolay başa çıkamaz. Savaş meydanı toza dumana çevirip alplerimizi yün gibi savurup attı. Manas çok korkunç bir düşman. Karşısına kim çıkarsa sağ bırakmıyor.

gece çileden çıkarmıştı. Neden susuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? Daha manası görmeden ondan korkmaya mı başladınız? Yazıklar olsun hepinize. Bacak kadar çocuk hepinizi sindirdi. Yolayhan, ne yap ne et şu bacaksızı getir bana. Kulağa demir kutan alp, menkuç alp, kitan alp, kazan alp, kaban alp. Hepiniz duydunuz mu beni? Bu manas denen kırgızı yakalamadan huzuruma çıkmayın. Yoksa hepinizi öldürürüm. Davullar, zurnalar vurulup hazırlıklar yapıldı. Silahlarını kuşanan Çin, Moğol ve Kalmuk askerlerine oluşan kalabalık bir ordu kırgızların üzerine doğru ilerlemeye başladı. Kırgızlar daha toparlanmadan Esen Han'ın ordusunun gelip yetiştiği haberiyle sarsıldılar. Bu vakitten sonra kaçıp kurtulabilmek mümkün değildi. Çakıp Han oldukça endişeleniyordu. Hiç itiraz etmeden ne isterlerse kabul edelim. Ne kadar malımız varsa verip canımızı kurtaralım. Biz burada sürgüne gelmiş sığıntı bir halkız. Onlara direnemeyiz. Elimizden fazla bir şey gelmez. Manas beyninden vurulmuşa dönmüştü. Dayanamayıp kimseye söz hakkı tanımadan meydan atıldı. Babacığım, sen ne diyorsun? Neden bu kadar alçalıyorsun? Böyle namus ve onur kırıcı bir iş yapmaktansa onurumuzu ölelim. Böylesi daha hayırlı olur. Atım Ayman Boz'a binip düşmana kılıcımı gerekirse tek başıma sallarım. Ben Kırgız halkına kurban olurum baba. Manas'ın sözleri etkili olmuş, sanki Kırgızların üstündeki ölü toprağını savurup atmıştı. Çok sürmedi, düşman ordusu davul zurna gürültüleriyle gelip tam karşılarındaki yaylaya yerleşip savaş düzeni aldı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı 2'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den

Kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinoplu İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik periyotta kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik periyotta 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den öğle 12'ye kadar iyi, yağış anında orta, öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Doğu Akdeniz'de Anadolu İskender'in arası

24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün www.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zeren Spor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimleri halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Son 2

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: temizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. İlk saatlerden öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'in batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Bandeninde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait. Bandeninde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhittin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Daribabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zaran Spor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Kemese.

0: bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahvil Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar ise hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik periyotta kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik periyotta 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den öğle 12'ye kadar iyi, yağış anında orta, öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik 24 saat

içinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğlen 2'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün bvm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçerdever ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Umaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Bologna'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la 15 dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinde bugün sizler için bir ülkeden bahsetmek istiyoruz. Papua Yeni Gine. Başka bir kıta, başka bir iklim, başka bir çağ, başka bir gezegen bile diyebiliriz. Bize benzeyen, bizim gibi olan hiçbir şeyin olmadığı yer. Ülkemizden Papua Yeni Gine'ye iki şekilde gidilebiliyor. Avustralya üzerinden ya da Singapur üzerinden. Hangisiyle giderseniz gidin, çok şaşıracağınız, iklimiyle, doğasıyla, insanlarıyla sizi gerçekten iyi ki gelmişim ya da burada ne işim var düşüncesine gark edebilecek bir ülke. Singapur ya da Avustralya üzerinden gidebiliyorsunuz derken o kadar basit olarak düşünmeyin. Çünkü vize olayı büyük problem. Zira konsolosluk yok. Bu tip ülkelerin genellikle fahri konsoloslukları oluyor ya da kapı vizesi falan oluyor. Hani uçakla bir yerden bir yere gidersiniz, çok da rahattır, ferahtır. Ama Papua Yeni Gine bunların birazcık dışında. Uçaktan indikten sonra da sizi pür pat bir ülkenin beklediğini düşünmeyin. O ülkenin şartlarına göre, fakat bizim ülkemizle kıyaslanamayacak, işlerin yavaş gittiği, konforun olmadığı, sıcağın çok fazla olduğu ve uçağın da uçak gibi olmadığı, fakat bununla birlikte sizde çok merak uyandıran bir ülke. Yani böyle olduğunu düşünün. Papua Yeni Gine'de herkesin ağzı çalışıyor. Ceviz büyüklüğünde ya da fındık kadar bir bitki atıyorlar ağızlarına ve bu bitki gerçekten onlara hoş bir sarhoşluk veriyor. Bu sarhoşluk yüzünden onlar hayatlarından memnun oluyorlar ve sokaklar, caddeler, her taraf çiğnenip de tükürülmüş bu bitkinin posalarıyla dolu. Herkesin dişler kıpkırmızı. İnsan yiyorlar mı? Evet, onlar insan yemeğe yatkın bir ırk. Fakat artık insan yemeği bırakmışlar, domuzların daha lezzetli olduğunu düşünmeye başlamışlar. Ormanın içinde konaklayan arkadaşlarımız gecko denilen bir hayvandan bahsettiler. Geckolar sürüngen ve gece olunca sivrisineklerle birlikte çığlık çığlığa bağırıyorlarmış. Papua Yeni Gine'de yaşayan tarih öncesi kabileler var. Bu kabilelerin bazıları medenileşme yolunda yavaş yavaş adım atmışlar ama bir kısmı gerçekten daha medeni değil. Kapitalizm henüz buradaki insanlarla tanışmamış, bu ülkeye varmamış. Kıyafetleri hala bitkilerden oluşuyor. Vücutlarını ve yüzlerini boyuyorlar. Para henüz onlar için çok yeni bir şey. Ağaçtan evlerde yaşıyorlar. Evlilik akdinin olmadığı bir sosyal yapıları var. Bir kadının çocuğunu kabile ortak olarak kabul ediyor ve herkes büyütüyor. Hiç zenginlikte gözleri yok. Tarımı bile sadece ihtiyaçları kadar yapıyorlar. Herkesin kulübesinin arkasında küçük bir bahçeleri var. Burada sebzeler, otlar yetişiyor. Tavuk, domuz besleniyor. Ve ona göre de yemekleri yapılıyor. Ve çok ama çok kısa boylu insanlardan oluşuyor. Yaklaşık 1,5 metreyi geçmiyor boyları. Ve harcayacak hiçbir yer yok. Ne market, ne AVM. Soğuk bir şey var mıdır acaba diye soracak olursanız birilerine, sizi hapishaneye benzeyen yerlere yönlendiriyorlarmış. Parası bizim paramızdan maalesef değerli. Papua Yeni Gine dağlarında yaşayan kabilede ölen kişiler kutsal olarak kabul edildiklerinden bir ağaca asılıyorlar. Asılan kişilerin yağları süzülüyor ve bu bazı yemeklerine katılıyor. Elde edilen bu yağ ailesine veriliyor. Ölmüş kişinin bedeninden çıkan yağı başta aile fertleri olmak üzere tüm kabile vücutlarına sürüyorlar. Peki bu ne işlerine mi yarıyor? İnançlarına göre ölen kişinin güçlerine ve özelliklerine sahip oluyorlar. Yani onlar bir DNA'ya henüz inanmıyorlar. Ülke biyolojik çeşitlilik ve endemik türler için bir cennet. Kaç bin tane kuş türü var tahmin edemezsiniz. Orada bayraklarında da kuş var. Çok kısa bir zaman sonra orada bulunan doğal gaz yatakları, oradaki doğal gazın sıvılaştırılarak Amerika'ya ihraç edilmesine sebep olacak. Dünyada konuşulan 7000 dilden 1000'i Papua Yeni Gine'de konuşuluyor. Deprem bölgesinde olduğunu söylememiştik sanırım. Evet, deprem bölgesinde. Ağaçlarda yaşayan kanguruları var. Bu ülkenin halklarını araştıran genetik biliminin rastladığı şey ise ilginç bir şekilde burada yaşayan insanların yaklaşık 50 bin yıldır Avrupa ve Asya'dan genetik olarak bağımsız oldukları. Kahve, çay, kakao, balık, meyve gibi şeyleri ithal ediyorlar. Ülkede önemli ölçüde altın rezervi var ama buna rağmen bunu kendileri çıkarmıyorlar. Kadınların şiddete çok fazla maruz kaldığı bir ülke. Bu yüzden turist olarak giden insan sayısı çok az. Çok tehlikeli, çok pahalı ama bununla birlikte muazzam güzellikleri olan bir ülkeymiş. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar duyduklarınızı kafanızda şöyle bir değerlendirin ve bir sonraki programımızda yine kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, İngöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyonu arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güneye geçiş Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'da

İyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündeminin birçok an gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Başkanı Muhittin Salim ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290 hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya gelindiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Resmi olarak spor, Trendyol birincilik takımlarından Fatih Karabülük, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbet-Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Rüzgar ne demektir?
3: Kuzeye giden rüzgar ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneye öğle saatlerinden sonra yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahvil Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın

zaman sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir. Orman bize fayda sağlayan yanlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa hepsini birden yok etmektir. Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey, "Alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

0: Gökyüzü neden mavidir? Gökyüzünün mavi görünmesinin tek sebebi kırılma hadisesidir. Atmosferimiz, daha doğrusu hava, renksiz bir gazdır. Güneş ışınları atmosfere girdiğinde atmosferdeki gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarparak saçılır. Gün ışığı değişik dalga boylu birçok ışından oluşur. En kısa dalga boylu mavi ışınlar atmosferin üst tabakalarındaki küçük parçacıklar tarafından hemen saçılırlar. Fakat kırmızı ışık, ki en büyük dalga boylu ışıktır, saçılmak için daha büyük parçacıklara çarpmak zorundadır. Gökyüzü açık olduğunda mavi ışık diğer ışıklara oranla en fazla saçılan ışıktır. Bu yüzden de gökyüzü mavi görünür. Mesela gökyüzü yoğun bulutlarla veya dumanla dolu olduğunda tüm ışınlar neredeyse aynı oranda saçılır. Bu da gökyüzünün gri renkte görünmesine sebep olur. Gün batımında veya doğumunda ise güneş ışınları atmosfere eğik girdikleri için daha fazla yol kat etmek zorunda kalırlar. Bu yüzden daha çok ışın ve renk saçılır ve o posterlere konu olan şahane gün doğumu ve batımını gözlemleyebiliriz. Çok az saçılmış olan kırmızı ışıksa güneşe ve ufuğa kızıl veya portakal görüntü verir.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyanın büyük kuş göç yollarından ikisi Anadolu'dan geçiyor. Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcamış olursunuz. Eczaneden satın aldığınız ilaçların neredeyse dörtte biri tropik yağmur ormanından gelmektedir. İnsanoğlunun bildiği okyanus canlı türlerinin sayısı 275 bin kadardır. Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının 3 katı kadar atık denizlere atılmaktadır. 1 litre motor yağı 530 bin litre içme suyunu kirletebilmektedir. Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olur. Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25 bin kişi ölüyor.
1: Biliyor muydunuz?
0: İlk benzinli otomobil ne zaman, kim tarafından icat edildi? İlk içten yanmalı motorlu otomobilin mucidi Alman makine mühendisi ve motor tasarımcısı Carl Friedrich Benz olarak bilinir. Çağdaşları olan diğer Alman mucitler Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach'la aynı anda aynı proje üzerinde çalışmışlardır. Ancak Benz önce çalışmasının ardından da içten yanmalı motorun otomobillere uygulanabilirliğini sağlayan bütün süreçlerin patentini almıştır. Carl Benz 1878'de tasarladığı ilk motorunun patentini 1879'da almıştır. Benz 1885'te dünyanın satmak amacıyla üretilen ve benzin motoruyla çalışan ilk otomobili olan Motorwagen'i üretti. Üç tekerlekli, önden döndürülen bu arabada motor arka tarafta, yolcuların tam altındaydı.
1: Biliyor muydunuz?
0: Mide asidinizin bir jileti eritebilecek güçte olduğunu, salatalığın %96'sının su olduğunu, tarantulaların 2,5 yıl yiyeceksiz yaşayabildiğini, en fazla asfaltlı yola sahip ülkenin Fransa olduğunu, Albert Einstein'ın 9 yaşına kadar düzgün konuşamadığını, bir deve kuşunun gözünün beyninden büyük olduğunu, İngiltere'deki Buckingham Sarayı'nda 602 oda bulunduğunu, inek sütünün pH değerinin 6 olduğunu biliyor muydunuz?

Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 yeryaltı. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi aralıkta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yerler 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Başkanı Muhittin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290 hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya gelindiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Kasım Yarak Spor, Trendyol birincilik takımlarından Fatih Karabulluk, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbetiniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden ağır.
2: Dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

0: bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor. Ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarınızla paylaştığınızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanabilirsiniz.

0: kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 29 Temmuz Çarşamba gününü paylaşıyoruz. Haftanın tam ortasındayız. 2 haftalık iznin ardından mikrofondayız efendim. Her zaman olduğu gibi yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerde neler var sizlerle paylaşacağız. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri ve tabii ki son dakika haberler TRT Haber Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlerle buluşacak. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da paylaşacağız. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz size. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Saat 10'a kadar da günümüze eşlik edeceğiz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç. Son dakika gelişmelerde de az önce söylemiş olduğum gibi TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Her zaman olduğu gibi şöyle kıpır kıpır hareketli şarkılardan biriyle başlayacağız. Sevgili Yeter'in seçkisinden AP Rock grubu söyleyecek. Hangi sarhoş sonrasında akşam gazetesiyle buradayız. Bir kez daha hoş geldiniz.

İstanbul trafiğiyle devam edelim. Şu dakikalarda trafik durma noktasında İstanbul'da. Temdümranya kavşağından Levent Mevdiği'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 2 saat 19 dakika. Temde Gazi Osman Paşa kavşağından Seyran Tepe'ye kadar 23 dakika. D100 Karayolu Avcılar kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar da 26 dakikalık bir süreç var. E5 Uzunçayı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 33 dakika. Temde Hastal'dan Gazi Osman Paşa kavşağına kadar 10 dakika. Temde Ataşehir kavşağından İmiz Köprülü kavşağına kadar 8 dakika. Temde Samandıra kavşağından Çamlıca gişelerine kadar 12 dakikalık bir süreç var. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar 11 dakika. Kartal Samandıra bağlantı yolu gişelerden Tem bağlantısına kadar 5 dakika. E5'te Topkapı'dan Ayvansaray'a kadar da 6 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde E5 Lok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Tem'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar ve Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Yazılı basında yer alan haberlerde ilk olarak Akşam gazetesi var. Akşamın manşetine baktığımızda "Gülerek babam halletti" dedi. Akşam, Gülistan 9 soruşturması şüphelisi Umut Altaş'la Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevinde görüştü. Savcıya gönderdiği itiraf mektubuna ulaştı. Ara başlıklarla devam edelim. Başında takviyeyle geldi. Türkiye'nin iade talep ettiği Umut Altaş'la kaldığı cezaevinde 3 saatlik bir görüşme yaptık. Başında takviye üzerinde siyah bir tişörtle geldi. Sürekli titriyordu ve 2 ay öncesine göre bir hayli zayıflamıştı. Tunceli Başsavcısına bir itiraf mektubu yazdığını söyledi. O mektupta "Valinin oğlu Türkan Soner, bir kızı öldürdüm" dedi. "Babam ne yaptı?" diye sorunca da gülerek "o halletti." Zaten cevabını verdi yazıyordu. Arabada kan kokusu vardı. Umut Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2022'de 2020'de yaşananları mektupta şöyle anlattı. "Arabadaydık, bir polis telsiz anonsu geldi. Bir süre sonra beni indirdi. 15-20 dakika sonra geldi. Bin arabaya" dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Umut mektupta yazmamıştı ama görüşmede o anı "arabada kan kokusu vardı" diyerek anlattı. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Kerkük petrolü için tarihi imza. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi kabul etti. İmzalanan anlaşmaya göre Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilirken Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol akışı hedeflendi. Depremde operasyon çekenler ifşa oldu başlığıyla yayınlanıyor haber. Devam edelim. Başkan Erdoğan, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması ilgili ilk kez konuştu. Son haftalarda ortaya dökülenler, 6 Şubat depremleri sürecinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini çok net biçimde gösteriyor. Sanatçı, oyuncu ve gazetecilerin nasıl yıpratma savaşına müdahil olduğu görülüyor. Ve bugün depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, dedi. Vicdanen rahatsız oldum. Gülben Ergen Uğurdundar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangun ahbapta ifade verdi. Ergen, "vicdanen rahatsız hissediyorum. Ben de mağdurum" açıklamasını yapıyor. Hemen altındaki habere baktığımızda kasko emekliye indirimli, SGK ve Türkiye Sigorta Protokol imzalandı. Emekli dijital kart sahiplerine kasko, sağlık, konut ve trafik sigortasında %30 indirim yapılacak. Evet. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Erdoğan'la dostluğu başa bela. Trump'ın Netanyahu öncesi çektiği Türkiye resti İsrail ve Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan Spordox, Türklerin F-35 programına dönüşü sandığımızdan daha yakın diye yazdı. Times of Israel ise Trump'ın Türkiye dostluğu başımıza büyük bela açabilir yorumunu yapmış. Geçiyoruz bir diğer habere. 300 bin dolarlık rüşvet itirafı. İş insanı Turgut Koç, Çankaya soruşturmasında ifade verdi. İş insanından
Marina'da 300 bin dolar aldım. Yarısı Veli Ağbaba'nın, yarısı Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmasında harcandı açıklaması yapılıyor. New York'a Tanzim Marketi, New York Belediye Başkanı Mamdani, artan gıda fiyatlarına çare olarak Türkiye'deki gibi Tanzim Marketleri açacak, ürünler %30 indirimli satılacak deniyor. Macron'dan uçak teşekkürü. Türkiye, İspanya'dan sonra Fransa'daki yangınlar için de iki uçak gönderdi. Macron, Bakan Bumaka'nın gönderisini teşekkürler Türkiye notuyla yeniden paylaştı. Desteğe Avrupa Birliği'nden de teşekkür geldi. Detaylar 8. sayfada. Akşamın Bursa Birliği'ne baktığımızda okullarda çanta aramışsı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yaptı. Okul yönetimi çanta ve dolaplarda arama yapılabilecek. Veli görüşmeleri için internet sitesinden randevu alınacak. Devamsızlıklar 5, 10, 15. günlerde SMS'le veliye bildirilecek. Özürsüz 20 gün devamsızlık yapana takdir teşekkür verilmeyecek. Detaylar 13. sayfada. Ve akşamı noktalıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Bir Aşkın Nur Yengi şarkısı anıt olarak grubundan gelecek. Ay inanmıyorum.

radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basında günden tüm hızıyla sürüyor. Hareketli kıpır kıpır şarkılarımız programımıza renk atıyor, öyle değil mi? TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne olan gelişmeleri göz atacağız, yaşananların yankılarını paylaşacağız ve son dakika gelişmelerde yine TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. İlk haberimiz sabah sularında paylaşılıyor. Üsküdar Belediye Başkanı ve 5 kişi gözaltında. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Fransa yeni bir sıcak hava kıyametine hazırlanıyor. Evet, sabah sularında paylaşılmış. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'in ürettiği insansız robotlara ithalat yasağı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek yabancı menşeli yeni insansız robotların ve güç dönüştürücülerinin ülkeye ithalatını yasakladı. Japonya'da deprem yaşandı. En az 13 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında meydana gelen şiddetli depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarına ara verdi. Tahran müzakere iddiasını yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti. Amerikan medyasında yer alan mühimmat ağızlı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Haçlı Şabi, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı açıklamasını yapıyor. Irak'taki Haçlı Şabi, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan güçlerinin ülkenin farklı bölgelerindeki merkezlerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık diyor. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarılara dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansına göre devrim muhafızları ordusunun deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada Amerikan ordusunun bölgedeki müdahalelerinin ve gemilerin yönelik yasa dışı talimatların karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu. Özbekistan'ın nüfusu 38 milyon 500 bini aştı. Özbekistan'ın daimi nüfusu 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 artarak 38 milyon 519 bin 500 kişiye ulaştı. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler %2,1 ile Surhanderya ile Taşkent olurken en kalabalık il ise 4 milyon 413 bin 700 nüfusla Semerkant oldu. Bir anket yayınlanıyor ve bu ankette Amerikalıların %49'u Netanyahu'nun Amerika'da tutuklanması gerektiğini düşünüyor. Amerika'da yapılan ankette katılımcıların %49'u Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika'da tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Gece sularında paylaşılmış. Suudi Arabistan, Irak topraklarından doğu bölgesindeki petrol tesislerine hedef alan İHA'lar engellendi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından atılan ülkenin doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.
Avrupa Birliği'nden İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür. Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'da etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4.333'e çıktı. Bir diğer başlığa bakalım. İran, savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesi kaydedildi açıklamasını yapıyor. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti. İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezindeki El Muttakin camisini bombalayarak tamamen yıktı. Saldırıda yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve çevredeki evlerin zarar görmesi sonucu yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Irak Başbakanı Zeydi, Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler daha da ileri gidecektir diyor. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, Türkiye ziyaretinin asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi. Evet, günün sıcak gelişmelerinden biri de kabine toplantısının bugün gerçekleştirileceği yönünde. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Televizyon Türkiye Ekonomi ve Bölgesel Gelişmeler başlığıyla detaylara bakalım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeye ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Kabine iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Türkiye'yi terör belasından kurtaracak süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler de yapılacak. Dış politikada Amerika ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilimin kabinenin gündeminde yer alacağı da bekleniyor. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler de değerlendirilecek. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz krizi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Orta vadeli program yapacağı toplantı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Gece sularında paylaşılmış Bakan Ümaklı'dan şiddetli rüzgar ve orman yangını uyarısı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ümaklı bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilir vatandaşlar azami hassasiyet çağrısında bulundu. Bakan Ümaklı 14 ilimizle 184 akıllı ve 176 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla yeşil vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz dedi. Evet, yine gece sularında paylaşılıyor. YKS tercih dönemi bugün başlıyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplere göre açılan 7'si lisans, 9'da 10 lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Filenin Efeleri'nin hedefi yarı final. Türkiye-Slovenya maçı TRT Spor'da. Amil erkek voleybol takımımızın ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlayacak. Türkiye-Slovenya çeyrek final mücadelesi bugün sabah saat 10'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Biz de Amil erkek voleybol takımına başarılar diliyoruz. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Türkiye ile Irak arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin
huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmelerinin ve heyetler arası görüşmeye başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdülemir Şammari tarafından imzalandı. Gençlik ve spor alanlarında mutabakat zaptına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin imza attı. Sanayi mülkiyet alanında işbirliği mutabakat zaptına ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur'la Irak Maliye Bakanı Fahri Sari tarafından imza koyuldu. Fişabur Ovaköy sınır kapısı üzerinden demiryolu ve karayolu taşımacılığına ilişkin mutabakat zaptıyla doğal kaynaklar karşılığında Irak Cumhuriyeti içerisinde ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin çerçeve mutabakat zaptı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Vehep Selman Muhammed tarafından imzalandı. TRT Haber sayfasında olmaya devam edeceğiz. Şimdi de güzel bir şarkı Mebrure'den geliyor, Orta Kahve.

TRT Haber sayfasında yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran İletişim Fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Dün akşam yaşanan bir gelişmeydi. İletişim Başkanı Duran İletişim Fakültelerinin dekan ve öğretim üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda bizler ülkemizin iletişim kapasitesini geliştirmeye, iletişim alanında kamu politikalarını güçlendirmeye ve Türkiye'nin sesini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaya gayret ediyoruz dedi. Geçiyoruz bir diğer habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak'ta imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'na kamu yeşil dönüşüm kategorisinde birincilik ödülü, Dışişleri Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde kamu yeşil dönüşüm kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. İletişim Başkanı Duran'dan 2. İletişim Şurası'nın ilişkin paylaşım, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iletişimin 100 yılı vizyonu doğrultusunda dezenformasyonla mücadeleyi hakikatin korunması meselesi olarak gördüğümüzü, Gazze başta olmak üzere küresel ölçekte hakikati savunan, daha adil ve güvenilir bir uluslararası iletişim anlayışının güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Dün akşam sularında paylaşılan bir diğer haber ise 75 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 846 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 246'sı tutuklanırken 290 hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Çeyrek asrı geride bırakan AK Parti yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Evet, dün paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Geçiyoruz bir diğer habere. Erdoğan'ın açıklamaları yer buluyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adeta hesap veriyor dedi. Kaçakçılığa geçit verilmiyor. 3,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 499.614 litre sahte ve kaçak alkolü içkiyle geçirildi. Yürütülen operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Evet, detaylara bakalım. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi 48. oturumunda Türkiye'nin 2027'de düzenlenecek 49. oturuma ev sahipliği yapması kabul edildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor denilmiş. Açıklamada Türkiye'nin insanın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği de belirtiliyor. Osmanlı-Bursa hattında test sürüşleri başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmanlı Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmanlı-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakanlıktan sosyal medya ilanlarına sıkı denetim geliyor. 232 işletmeye 28,3 milyon ceza. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibi alarak yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı.
Geçiyoruz bir diğer başlığa. Yurt dışına kaçan 65 firari Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Kurum'dan Manavgat paylaşımı, milletimizin yaralarını sardık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak devlet olarak yaraları sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve sosyal hesabından Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen 2021'deki Manavgat yangınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Yangının ardından inşa edilen evlerde yaşanan ailelerin görüntülerini de paylaşan kurum şunları söyledi. Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı. 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var. Açıklamasını yapıyor. Evet, günün sıcak gelişmelerinden biri de TEM otoyolunda minibüs devrildi. Yaralılar var. İstanbul Sarıyer TEM otoyolu Beşiktaş ayrımında minibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kaşlı orman yangınlarıyla mücadele ikinci gününde de sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Orman yangınında 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Evet, bir Kayahan şarkısı dinleyeceğiz. Gönül sayfam. Ardından saat başı raporlarımız, haberlerimiz, uyarılarımız da var. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Sonrasında spikerimiz ben Dilay Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatimizde de yine sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, kuzeye gidi rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney gidi rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyonu arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına artmasına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290 hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Üroğlu, Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya gelindiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Osman Yanak Spor, Trendyol birincilik takımlarından Fatih Karabülük, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbetenliköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Rüzgar ne demektir?
3: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basınlı gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Mikrofonda ben spikeriniz Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar günümüze eşlik edeceğiz. Haftanın tam ortasındayız. Çarşamba günündeyiz. Evet, şu dakikalarda şöyle tarihe bir yolculuk yapalım. 29 Temmuz'da neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1951 yılında Galatasaray Spor Kulübü kurucularından Ali Samiyen vefat etmiş. 1953'te bina yapımını teşvik edecek ve kaçak yapılaşmayı önleyecek kanun mecliste kabul edilmiş. 1960'ta eski başbakanlardan Hasan Saka vefat etmiş. 1965'te Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon olmuş. 1989'da İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsanjani kazanmış. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir başkan görev başındayken ceza almış. Başkan Bill Clinton yalan ifade eden $90,000 ödemeye mahkum edilmiş. Evet, önemli gelişmeleri tarihte bugün köşesiyle paylaştık. Güzel bir şarkıyla açılış yapalım. Sonrasında bu saatimizi Milliyet Gazetesi ile açalım. Bir Ajda Pekkan şarkı Sanatorya Rock grubundan geliyor. Dert bende, derman sende.

Yazılı basında yer alan haberleri Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz bu saatimizde. Ağzını bile açamadığı manşetiyle başlayalım. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi, Washington'dan eli boş dönüyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devleti ilişkilerinin yolunu seyrinden rahatsız olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump'la dün yaptığı görüşmede umduğunu bulamadı. Beyaz Saray yan kapıdan girmesi reddedilen Netanyahu, yan kapıdan içeri alınırken düşük seviyede bir protokolle karşılandı. Oval Ofis'teki basına kapalı görüşmenin öncesi ve sonrasında açıklama yapılmadı. Netanyahu, görüşme öncesi provokasyona sarılmış İsrail basınında Türkiye aleyhinde algı oluşturmaya yönelik haberler yayınlanmıştı. Ancak Bibi Trump'la 75 dakika süren görüşmesinde Türkiye konusunda ağzını açamadı. İsrail'in iletişim direktörü Netanyahu'nun karşı çıktığı Amerika'nın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını görüşmede gündeme getirmediğini bildirdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Irak'tan Türkiye'ye 1 milyon varil petrol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan, Sayın Zeydi diyor ki Türkiye'ye günde 1 milyon varil verebiliriz. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Komşumuz Irak'tan 1 milyon petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın temas halindeyiz. İnşallah bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Hemen alt başlık Özel'den CHP talimatı. Yeni parti grubu dün Genel Başkan Özel Başkanlığı'nda ilk kez toplandı. Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır diyen Özel, kapalı grupta kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun, hatta esprilerden bile kendinizi uzak tutun ifadelerini kullandı. Google için ağır fatura. Google'un 2026'da Avrupa'da ilk davasını kaybederek 890 milyon euroluk cezaya mahkum olması Avrupa'da milyarlarca dolarlık tazminat davanın önünü açtı. Birçok ülkede Google'a karşı dava açıldı ya da hazırlık aşamasına gelindi. Davalarda Avrupa Komisyonu'nun Google'ı öz kayırmacılıktan suçlu bulduğu 2017 tarihli Google kararına dayanak göstererek tazminat istiyor. Ceza rakamının 100 milyar doları aşabileceği söyleniyor. Gofret için tazminat kararı. Edirne'de trafik kazasında yaşamını yitiren Gofret isimli köpeğin sahibi tarafından açılan tazminat davasında mahkeme tedavi giderleri ve maddi zararın bir bölümünün aracın sigorta şirketi tarafından karşılanmasını hükmetti. Karar hayvan hakları açısından emsal niteliği taşıyor. Milliyet'in bir diğer başlığı kavrulacağız. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 gün boyunca sıcak ve yağışsız bir döneme gireceğini belirterek özellikle Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 dereceye yaklaşacağını, düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin ciddi ölçüde artacağını söyledi. Milliyet'in Loboş haberlerine bakalım. Fenerbahçe'nin tur akşamı. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Polonya ekibi Vanik Zabze ile deplasmanda revanşa çıkacak, tur arayacak. Sarı lacivertlerin alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi için yeterli olacak. Tek farklı mağlubiyetlerle iş uzayacak. Haysiyet yola çıktı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'ten ilk kareler geldi. İlk sahnelerini çeken Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün plaket fotoğrafı merakı daha da artırdı. Doğukan Güngör, hayat verdiği Mehmet'le Merih Öztürk ise Simay karakteriyle ilk sahnelerini çekti. Evet, akşam öne çıkan gelişmelerini paylaştık sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Emre Fel söylüyor, mahşerinde yan inşallah.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki aynı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. İstanbul'da Temoto yoluna minibüs devrildi. Temoto yolunun Sarıyer mevkisinde minibüsün devrilmesi sonucu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılbaşından bu yana yaklaşık 500 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 499.614 litre sahte ve kaçak alkolü içki ele geçirildi. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığında Kara Assubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri yıl sonu tatbikatında yeteneklerini sergiledi. Milli Savunma Üniversitesi Kara Assubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri İzmir'in Uğurlu ilçesinde düzenlenen yıl sonu tatbiki askeri eğitim kampında yıl boyunca edindikleri askeri bilgi ve becerileri uygulamalı tatbikatla sergiledi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri de uyum haftasına dahil edilecek. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan uyum haftasında ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan şiddetli rüzgar uyarısı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu hafta pek çok ilçede, pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Adıyaman ve Manisa'daki yangınlara müdahale sürürken Mersin'deki yangın söndürüldü. Adıyaman'da otluk alanda ormana sıçrayan yangınla Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki zeytinlik ve makilik alan yangınına müdahale sürerken Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Duran, İletişim Fakültelerinin dekan öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Duran, ülkemizin iletişim kapasitesini geliştirmeye, iletişim alanında kamu politikalarını güçlendirmeye ve Türkiye'nin sesi ulusal ve uluslararası platformda duyurmaya gayret ediyoruz, dedi. Evet, bir diğer başlık. Türkiye ile Irak arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzedi'nin huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Manavgat'ta afet zedeli için inşa edilen konutlarda yaşam normale döndü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan yangının üzerinden geçen 5 yılda yanan alanlar yeniden yeşerirken afet zedeli için inşa edilen konutlarda yaşam normale döndü. Evet, bir diğer başlıksa Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye sanayi, ulaşım ve enerji alanında önemli, geniş ve gelişmiş bir altyapıya sahip açıklamasını yapıyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye sanayi, ulaşım ve enerji alanında önemli, geniş ve gelişmiş bir altyapıya sahip. Irak tüm bunları değerlendirip istifade edebilir açıklamasını yapıyor. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu revanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve depremde can kaybı 13'e yükseldi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Yine bir rock grubundan Erkin Koray şarkısı geliyor. Çöpçüler.

piyasa sayfasında yüz küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Üsküdar Belediyesi'nin yeni usulsüzlük soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Bedetaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerine tanıtıldı. Antalya'da 5-9 Ekim'de yapılacak kongreden önce Türkiye'deki büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri bir araya geldi. Rus yetkili Ryazan bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya'nın Ryazan bölgesine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 kişinin yaralandığı ve sanayi tesislerinde yangın çıktığı belirtildi. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığı. Suudi Arabistan, Irak topraklarından doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef alan İHA'lar engellendi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı, Irak topraklarından atılan ülkenin doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığı, Rusya-Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiye saldırısı uluslararası hukuku ihlal eden saldırganlık eylemidir diyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiye düzenlediği saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığı, Birleşmiş Milletler'den Batı Şeria'daki kötüleşen gidişatı tersine çevirmek için acil adım atılması çağrısı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Anak Barov, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun hızla kötüleştiği uyarısında bulunarak bu gidişatı tersine çevirmek için acil adımlar atılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti deniliyor. Bir diğer başlık, Amerikan Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. İsviçre'de birçok bölge için kırmızı seviye sıcaklık uyarısı verildi. İsviçre'de sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla ülkenin birçok bölgesinde alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Yine güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

Programımızın son 15 dakikası Hürriyet Gazetesi'ndeyiz bu kez. Ağustos'ta bu iş tamam başlığıyla başlayalım. Terörist Türkiye sürecinde tarihi bir ışık aşılıyor. Kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Teklifin Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK'da süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik. Nihayete erdirelim. Yasayı bir an önce bitirelim dediği öğrenildi. AK Parti'de yapılan planlamaya göre yasa teklifinin pazartesi günü meclise sunulması öngörülüyor. Bu durumda teklif çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyondaki görüşmelerin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor. İtirazı olan partileri muhalefet şerhleri için 4-5 günlük süre tanınacak. Bu durumda teklif 13-14 Ağustos'ta mecliste görüşülecek. İyi Parti dışındaki partilerden engelleyici tavır beklenmiyor. Bu nedenle teklifin Ağustos ortasında yasalaşması öngörülüyor. Erdoğan'dan Ahbap tepkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Ahbap Derneği ile ilgili iddialara değindi ve depremi kullanarak siyasi ekonomik fesatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisi ve çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına dahil olduğunu düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor, açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teşekkürler Türkiye. Macron, Fransa'da bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla mücadele için söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, X'te yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakanı Macron'ın Fransa'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin paylaşımını anlattı. Alıntıladı ve Macron, Türkçe'ye teşekkürler Türkiye ifadesini kullandı. 22 saatlik uçuş yapmak doğru mu? Airbus, Avustralyalı Qantas Hava Yolları için var olan 650 bin uçağını ultra uzun menzili hale getirdi. Uçak Sydney-Londra arasında 22 saat havada kalıyor. Mecliste ilk grup kapalı. Yeni parti kuruluşunun ardından meclisteki ilk grup toplantısını dün gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan ve 90 milletvekilinin katıldığı toplantıda boş bulunan makamlar için seçimler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni partiye düşen başkan vekilliği görevini CHP'de bu görevi üstlenen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl yeniden seçildi. Hürriyet'in Nobolus haberlerine baktığımızda futbola sakat kaleci kurulu yer alıyor. Kaleci sakatlıkların taktiksel mola gibi kullanılmasını önemli amaçlayan sistem İFAB tarafından onaylandı. Hürriyet'ten aktaracağımız son haber Dilber Özen bir vakadır. Yılmaz Erdoğan hem senaryosunu yazıp hem de oynadığı Kanal D'nin Fenomen dizisi için İnci Taneleri ile ilgili konuştu. Dilber karakteri için başlı başına bir dosya dedi. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in daha dizi başlamadan patladığını vurgulayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm. Evsiz barksız Dilber diye meşhur oldu. Hazar oynamadan sadece dans videosuyla türküyle fenomene dönüştü. Evsiz barksız diye Dilber'e ev kampanyaları yapıldı. Yeni çağın tuhaf bir yayılımı var. Açıklamasını yapıyor Yılmaz Erdoğan. Evet, birazdan Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Merve Deniz söylüyor. Dansın Dünya.

Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Türkiye'nin ilk sayfadan önemli başlıklarını paylaşalım. Erdoğan'dan Ahbap mesajı ucu nereye varırsa varsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet can derdindeyken yalanlarla angı yürütenlere eski Türkiye yok mesajını veriyor. Erdoğan iletişim şurasında Covid orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde çok yoğun bir iletişim saldırısına maruz kaldık. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi aynı merkezden düğmeye basılmışçasına yıpratma savaşına dahil oldu diye konuştu. Fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğini belirten Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz dedi. Hemen yanındaki habere baktığımızda marka, ürün aynı fiyat farkı %60. Piyasada fiyat algısı bozuldu, fırsatçıya gün doğdu. Aynı ürünü milletin gözünün içine baka baka fahiş farkla satıyorlar. Bir diğer başlık, belediyelerde yeni kriz yolda, özel belediye meclislerindeki dengenin bozulmasından endişe ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini yeni partiye toplu şekilde davet etmeme sebebinin belediyeler el değiştirebilir endişesi olduğunu belirtiyor. Özel'in en büyük korkusu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaptırmak. Macron'dan teşekkür. Fransa Cumhurbaşkanı gönderilen iki yangın söndürme uçağı için Türkiye'ye Türkçe paylaşımına teşekkür etti. Evet, Türkiye Gazetesi'nin bir diğer başlığı güvenlik için sıkı kurallar. Uyum haftasına bireyler de dahil edilecek. İdare, üst araması yapılabilecek. Veliler okula randevuyla gelecek. Hemen yanındaki haber, okullara mescit talimatı. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması ve uygun odanın cuma namazı için hazırlanması talimatını verdi. Yeni okul projelerinde mescit alanı ayrılması da istendi. Evet, şimdi de Sabah gazetesine geçelim. Sabahın manşetinde devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'dan ahbap çavuşlara sert tepki. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi. Yalan haberlerden provokasyonlara, 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarının uzanan bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Kurumlarımız iftiralarla tövmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Ortaya saçılan belgeler 6 Şubat depremlerinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların yapıldığını hepimize gösterdi. Deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksulu tiplerin nasıl hariçten güzel olduklarını hepimiz çok net biçimde gördük. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız basına gündem programının sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yarın saat 8.15'te basına gündem programıyla yine gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün 12.30'da Keşfediler, 13.30'da Bir Konu Bir Konuk programlarımız var. Kaçırmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberden bulabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin, uyarılarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bültenleri gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Kabine, iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Kabine, iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. 50 bin lira ceza kesildi. Sürücüye daha önce de 2 kez alkollü araç kullandığı için ceza uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında meydana gelen şiddetli depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımının ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlayacak. Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonun 2026 finallerine 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Nidbo kentindeki Beyrun spor salonu ev sahipliği yapacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kenar ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbetenikköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Rüzgar ne demektir?
5: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Muğla Fethiye 30 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Yenişehir 29, Antalya Finike 29, Mersin Anamur 29, Hatay İskenderun 28 santigrat derece, İzmir Konak 27, Antalya Kaş 26, Artvin Hopa 26, Van Tuşba Liman 26, Rize Merkez 26, Giresun Merkez 26, Balıkesir Ayvalık 26, Samsun Atakum 26 santigrat derece, Ordu Altınordu 25, İstanbul Sarıyer 25, İzmir Dikili 25, Van Gebaş 25, Çanakkale Merkez 25, Sinop Merkez 25, Çanakkale Ezine 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24 santigrat derece, Bitlis Tatman Liman 24, Kastamonu Cide 24, Muğla Bodrum 24, Bitlis Ardincevaz Liman 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Çanakkale Ayvacık 23, Düzce Akçakoca 22, Muğla Datça 22, Kastamonu İnebolu 22, İstanbul Silivri 21 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattını bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Akdeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında, kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van gününde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Kabine, iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Türkiye'yi terör belasından kurtaracak süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. 50 bin lira ceza kesildi. Sürücüye daha önce de 2 kez alkollü araç kullandığı için ceza uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında meydana gelen şiddetli depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımının ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlayacak. Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonun 2026 finallerine 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Midbo kentindeki Beylül spor salonu ev sahipliği yapacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbetenköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar

Yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 30-18 derece, Atina az bulutlu 36-29, Belgrad az bulutlu 30-21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 30-15, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 21-11, Kiev az bulutlu 23-15 derece, Londra parçalı bulutlu 33-17, Madrid az bulutlu 41-23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 21-18, Priştina az bulutlu 31-16, Roma parçalı bulutlu 32-25, Saraybosna az bulutlu 26-14, Sofya parçalı bulutlu 30-17, Tiran az bulutlu 37-22, Varşova parçalı bulutlu 23-14, Viyana parçalı bulutlu 34-18, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34-18 derece, Amman az bulutlu 36-21, Aşgabat az bulutlu 35-24, Bağdat az bulutlu 46-33, Bakü az bulutlu 34-25, Duşanbe az bulutlu 40-26, Kabil az bulutlu 35-18, Kerkük az bulutlu 49-30, Kuveyt az bulutlu 39-34, Medine az bulutlu 43-29, Mekke az bulutlu 44-31, Şam az bulutlu 40-19, Tahran az bulutlu 37-26, Taşkent az bulutlu 42-28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Tokyo parçalı bulutlu 24-21 derece, Cezayir az bulutlu 34-23, Kahire az bulutlu 41-24, Melbourne parçalı bulutlu 13-8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20-18, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 27-21, Sydney az bulutlu 18-9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 27-21 derece, Çadırmıda az bulutlu 27-15, Frankfurt az bulutlu 35-18, Dümücin az bulutlu 32-23, Köln az bulutlu 33-18, Fürstenco az bulutlu 26-20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31-16, Selanik mevzi sağanak yağışlı 32-23, Şumna az bulutlu 28-18, Taraglia az bulutlu 27-16, Balkaneşu az bulutlu 27-17, Zenitsa az bulutlu 31-18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 36-24, Girne açık 34-27, Lefkoşa az bulutlu ve açık 35-23, Güzelyurt az bulutlu ve açık 41-22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Rüzgar ne demektir?
3: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

hastalandım yar geldi buraya, hastalandım yar geldi buraya. Gelirse yarim gelsin bayanma, gelirse yarim.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoluna göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyon Karahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Manatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 43, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 43, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Aparası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney'e geçişme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bültenleri gündemini ve çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Türkiye'yi terör belasından kurtaracak süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim üretim yılı başlamadan önce yapılan uyum haftasında ebeveyn programları hazırlanarak sürece velilerde dahil edilecek. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerin yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla $2,5 milyar ihracat yaptı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilmeyen borçlar, yabancı plaka ve aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışı... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilmeyen borçlar, yabancı plaka ve aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresiyle izin verilmeyecek.

Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti. Haçlı Şuabi, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. elimi turu revanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Turku kentindeki Veritas stadında oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboom'un yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kenar ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbet-Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım yolların çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Rüzgar ne demektir?
5: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz

kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Söke, Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir coğrafya olarak öne çıkar. Nüfus artışı ve kolonizasyon faaliyetleriyle yerleşim alanları Bodrum, Dalaman ve Fethiye çevresine doğru genişler. Karya adınınsa M.Ö. 3400'lü yıllarda bölgeye gelen ve Karyalılara komutanlık eden bir liderin isminden geldiği düşünülmektedir. Tarihi kaynaklara göre Karyalılar bölgenin yerli halkıydı ve zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar. Ardından Metler ve Persler bölgeyi satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğla olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş. Muğlu Bey, Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin adı Muğla olarak anılmaya başlanmıştır. Bu kutsal anlatının ardından şehir hızla bayındır hale getirilmiş, önemli yatırımlar yapılmıştır. Yıldırım Bayezid'in 1391 yılında Muğla'yı Osmanlı topraklarına katmasıyla şehir önem kazanmış, Fetret devrinde Timur'un eline geçse de 2. Murat döneminde yeniden Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur.
Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmı ile Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir. Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağın lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksek okullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde, özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir. Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konak Altı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii, beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. Dört mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz.
klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme plajıdır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır. Efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçirebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı gence aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerler ise ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissetmektedir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle, 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Cami, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşun adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalemişi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Cami, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Cami Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eser olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konak Altı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeya antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetrea antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıca Tepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kalnus Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunos Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunos'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir ad olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugün ise müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda Ölü Deniz'in turkuaz rengindeki denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları yılın 12 ayı yapılabilse de Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölü Deniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfediyar'a Türkiye arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla Semt Pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı, Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. Sevgili Sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu plajında denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Türkiye'yi terör belasından kurtaracak süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim üretim yılı başlamadan önce yapılan uyum haftasında ebeveyn programları hazırlanarak sürece velilerde dahil edilecek. Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerin yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla $2,5 milyar ihracat yaptı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilen sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilmeyen borçlar, yabancı plakalar

İktisadi işletme ve şirketlere kanunlara katandı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahmut Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti. Haçlı Şabi, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıkladı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. elime turu revanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Turku kentindeki Veritas stadında oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verbonen yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 30-18 derece, Atina az bulutlu 36-29, Belgrad az bulutlu 30-21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 30-15, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 21-11, Kiev az bulutlu 23-15 derece, Londra parçalı bulutlu 33-17, Madrid az bulutlu 41-23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 21-18, Priştina az bulutlu 31-16, Roma parçalı bulutlu 32-25, Saraybosna az bulutlu 26-14, Sofya parçalı bulutlu 30-17, Tiran az bulutlu 37-22, Varşova parçalı bulutlu 23-14, Viyana parçalı bulutlu 34-18, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34-18 derece, Amman az bulutlu 36-21, Aşgabat az bulutlu 35-24, Bağdat az bulutlu 46-33, Bakü az bulutlu 34-25, Duşanbe az bulutlu 40-26, Kabil az bulutlu 35-18, Kerkük az bulutlu 49-30, Kuveyt az bulutlu 39-34, Medine az bulutlu 43-29, Mekke az bulutlu 44-31, Şam az bulutlu 40-19, Tahran az bulutlu 37-26, Taşkent az bulutlu 42-28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 34-20, Tokyo parçalı bulutlu 24-21 derece, Cezayir az bulutlu 34-23, Kahire az bulutlu 41-24, Melbourne parçalı bulutlu 13-8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20-18, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 27-21, Sydney az bulutlu 18-9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 27-21 derece, Çatalhöyük az bulutlu 27-15, Frankfurt az bulutlu 35-18, Dublin az bulutlu 32-23, Köln az bulutlu 33-18, Köstence az bulutlu 26-20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31-16, Selanik mevzi sağanak yağışlı 32-23, Şun az bulutlu 28-18, Taraglia az bulutlu 27-16, Balkaneşu az bulutlu 27-17, Zenitsa az bulutlu 31-18, Gazi Magosa az bulutlu ve açık 36-24, Girne açık 34-27, Lefkoşa az bulutlu ve açık 35-23, Güzelyurt az bulutlu ve açık 41-22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir konu, bir konuk programımızla yeniden sizlerleyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta hayatımıza, dilimize ve düşünce dünyamıza dokunan konuları alanında uzman bir isimle konuşacağız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademik çalışmalarıyla dil ve iletişim alanına sunduğu katkılarla tanıdığımız, konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı gibi kitapların yazarı, Kırşehir AH Evran Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Yaman. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Gayet iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir.
0: Çok şükür, teşekkür ederiz. Hocamızla bugün konuşma sanatını, sözün gücünü, etkili anlatımı ve doğru iletişimi konuşacağız. Hocam, diğer sorularımıza ve benim hazırlamış olduğum konuşma sanatına ilişkin sorulara geçmeden önce merak ettiğim bir konu var. Sizin konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı isimleriyle paylaşmış olduğunuz çalışmalarınız var. Kitapları basıldı. Evet. Bu anlamda çalışmalarınız devam ediyor mu acaba?
1: Evet, tabii yaşadığımız sürece düşünmeye, konuşmaya ve en önemlisi de yazmaya devam edeceğiz. Bu hayatın bir gereği olarak bence karşımızda duruyor. Yaşamanın biraz da anlamı bu bence. Üretmek gerekiyor. Üretmeyen insan canlı kalabilir ama yaşıyor denemez. İkisi arasında fark var bana göre. Yaşamak başka, canlı kalmak başka. Onun için ben yaşamayı tercih ettim. Ve dediğim gibi düşünmeye, yazmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Üretimlerimiz de var bu manada.
0: Bu vesileyle özellikle gençlerimize konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz. Hocam, hepimiz konuşmayı öğreniyoruz ama daha iyi konuşmayı çoğu zaman ihmal ediyoruz. Bu noktadan hareketle ilk sorumu sormak istiyorum. Sizce daha iyi konuşmaktan bizi alıkoyan temel alışkanlıklar ya da hata diyebileceğimiz şey nedir?
1: Öncelikle izin verirseniz bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin hatıraları içerisinde bulunan Meteoroloji Radyosu'nu bir yad edelim burada. Meteoroloji Radyosu demek bizim için geçmişe dair çocukluk anıları, gençlik anıları, birçok hatıramız var geçmişte. Çünkü henüz ekranların icat edilmediği dönemlerde biz bu radyolarla büyüdük. Meteoroloji bu anlamda çok büyük hizmetler verdi. O bakımdan ben Meteoroloji Radyosu'nun çok değerli dinleyicilerini en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ve herkese sağlık, huzur, esenlikler diliyorum öncelikle.
0: Eksik olmayın hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Sorumuza gelince Alişir Bey, bu konuda abartısız söyleyebilirim. 40 yıllık bir araştırma geçmişimiz var. Konuşma nedir? Nasıl konuşmalıyız? İnsanlar nasıl daha güzel konuşabilir? Ve niçin güzel konuşamıyor bazıları? Bunları araştırdığımızda ben şöyle bir gerçekle karşılaştım. Bilinen 18 milyondan fazla canlı türü olduğu söyleniyor dünya üzerinde. 18 milyondan fazla. Bunun içerisinde en seçkin varlık insanoğlu.
0: Doğrudur.
1: Bu seçkinlik bize çok büyük bir üstünlük kazandırıyor. Bu üstünlük ve ayrıcalık belgelerinden birisi de konuşabilmek. Çünkü diğer canlılar konuşamıyor. İletişim kuruyorlar. Burada kavramları karıştırmamak lazım. Diğer hani bir takım hayvanların, belki bitkilerin bile iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Ama konuşmak insana özgü bir ayrıcalık ve üstünlük belgesidir. Fakat bir taraftan da konuşabilme üstünlüğü insana aklımıza gelmeyecek şekilde bir sorumluluk da yüklemiş. Evet, ağzı olan konuşur. Böyle bir özellik doğuştan bahsedilmiş genel anlamda bütün insanlara. Fakat burada bu konuşmayı öğrenmek biyolojik süreç içerisinde 2 yıllık bir zamanı alıyor. Konuşmayı aşağı yukarı temellendirebilmemiz. Yani dil edinimi dediğimiz süreç aşağı yukarı 2 yıl. Fakat birçok insan bu dil ediniminden sonra konuşmanın incelikleri ve ayrıntıları noktasında çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Biz konuşmayı sadece ses çıkarmak veya sözcükleri, cümleleri ifade etmek olarak algılarsak, bu noktada herkesin kendine göre bir üstünlüğü var. Ama sorumuzdan ben şu inceliği çıkardım. Evet, herkes ses çıkarabiliyor, kelimeleri kullanabiliyor, cümle kurabiliyor veya iletişim kurabiliyor. Ama bazıları istediğimiz olumlu yönde konuşmayı yapamayabiliyor. Acaba neden? Burada biz insan olarak duyguları taşıyan bir varlığız. Birçok duygularımız var, düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. Eğer karşı tarafın bu duygu, düşünce ve hayal dünyasına giremiyorsanız, onu anlayamıyorsanız, bir yönüyle empati, daha derin yönüyle de diğergamlık bunun adı. O zaman sadece ses çıkarıyorsunuz ve kulakları rahatsız ediyorsunuz. O kadar. Oysa konuşma kulaktan kulağa değil, ağızdan kulağa değil, ses ve söz gönülden gönüle giderse konuşma olur. İşte kaybedilen nokta bu.
0: Çok doğru.
1: Evet. Biz gönülden konuşmayı öğrenmemiz lazım. Ağızdan konuşmak tabir yerindeyse harcı alemdir. Yani herkesin yapabileceği bir şeydir.
0: Hocam, gönüllüler konuşmadığı zaman ses de yükseliyor anlatabilmek için.
1: Evet. Yakın olmamıza rağmen.
0: Doğru.
1: Dikkat ediniz. Birbirine çok yakın olan eşler, arkadaşlar, aile bireyleri, dostlar bazen kendilerini çok yakın hissetmelerine rağmen ve mekan olarak da yakında oturmalarına rağmen bazen işte bağırışmalar olur, sesler yükselir, sinirler, öfkeler kabarır. Bunun sebebi gönül kapılarının açılmamış olmasıdır.
0: Gönüller arası iletişimin olmadığı.
1: Evet. Oradaki iletişim ağızla kulak arasındadır. Şimdi öyle bir söz var, bunu konuşmak lazım. Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Yani ağızdan sadece yüzeysel konuşuyorsanız kulağa gider. Oysa kalpten çıkan söz kalbe gider. İşte yakalanması gereken gerçeklik burada yatıyor. Ağızdan kulağı bir kenara bırakacağız. Bazen ses çıkarmadan da gönüller arasında bir konuşma sağlanabilir. Dolayısıyla bu derinliği yakalayamayan insanlar bence güzel konuşamıyorlar. Mesele konuşmak, ses çıkarmak değil. Hem kendimizi doğru ifade etmek, hem karşı tarafın duygu dünyasına girebilmektir gerçek konuşma.
0: Çok doğru hocam. Evet. Konuşurken bazen süslü cümleler kurmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bazen de çok sade olmaya çalışıyoruz. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi her iki durumda da asıl mesele karşı tarafın bizi nasıl anladığı.
1: Evet.
0: Ya da anlıyor mu?
1: Tabii.
0: Buradan şunu sormak istiyorum. Güzel konuşmak mı daha önemli, yoksa daha doğru anlaşılmak mı? Bu ikisi her zaman bir noktada buluşabiliyor mu?
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Mesele süslü cümleler kurmak olmamalı bence. Bu yapaylıktır. Oysa konuşmanın en temel özelliklerinden birisi içtenlik, yani doğal, candan, samimi olmasıdır. Eğer bunu yakalayamadıysanız, cümleleriniz, sözleriniz ne kadar süslü olursa olsun, ne kadar belagat yaparsanız yapın, karşı tarafın gönül tellerini titretemezsiniz. Burada asıl olan kendi duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeden önce karşı tarafın duygu dünyasını hareketlendirmektir. Ne demek bu? Sizin bir meramınız var. Bu meramınızı bir kelamla anlatmak durumdasınız. Eyvallah. Bunu yaparken cümlenin süsünden veya havasından ziyade karşı tarafla olan gönül iletişiminizin sağlıklı kurulup kurulmadığını bir kontrol etmeniz lazım. Şöyle ki, karşı taraf sizi dinlemek için antenlerini açmış mı? Bu çok önemli bir
0: şey. Bunu nasıl anlayabiliriz hocam? En basit,
1: evet,
0: yoluyla.
1: Hemen birkaç şeyle bunu söylemeye çalışayım. Bir defa sizi dinleyen insanın tüm benliğiyle, tüm bedeniyle, tüm beyin fonksiyonlarıyla başka bir şeyle meşgul olmadan size odaklanması lazım. Eğer insanlar sizi dinlemiyorsa boşuna konuşuyorsunuz demektir. Çünkü antenler kapalıdır. Bir başka yönüyle söyleyeyim. Dibi delik kovayı dolduramazsınız.
0: Doğrudur.
1: Evet, yani kovanın önce dibini tutmanız lazım. Bunun için bir defa anlattığınız konunun karşı tarafı da ilgilendirmesi gerekir. Bu da önemli. Bunu bir iki cümleyle hemen anlayabilirsiniz. Yani karşı tarafa konuştunuz ve sizi gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, tüm bedeniyle, tüm varlığıyla sizi dinliyorsa bu insanla iletişim kurmanız çok zor olmaz, konuşabilirsiniz. Başka bir ölçüt daha söyleyeyim. Karşı taraf bir soru sormadan, sizden bir talepte bulunmadan bence çok fazla konuşmamak lazım. Çünkü onun ihtiyacı olup olmadığını bilmiyoruz gerçekten. Ben söylüyorum da, söylemek istiyorum ama karşı taraf bunu almaya hazır mı? İşte burada kontrol edecek şeyler, gözü bizde mi, kulağı bizde mi, beden diliyle bizi dinlemeye hazır mı? Yine kullandığı sözlerle bizi anlayıp anlamadığını da test edebilirsiniz. Acaba sizin söyledikleriniz oradan nasıl bir yankı buluyor? Mevlana'nın bir sözü var. Ben ne diyorum, tamburan ne diyor? Acaba ben ne söylüyorum ama karşımdaki ne anlıyor? Bunu böyle küçük aralıklarla, boşluklarla test edebilirsiniz. Bazen de karşı sorular da sorulabilir, anlayıp anlamadığını test etmek için.
0: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Hemen planlamadığım bir soruyu sormak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Karşı tarafın birikimi, müktesebatı da bizim kullanacağımız cümleleri evet. anlayıp anlamama noktasında belirgin bir nokta mıdır? Örnek veriyorum, evet. Mevlana'dan örnek verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir sözü vardı. Okyanusun dibinde bile olsanız kabınız ne kadarsa o kadar su alabilirsiniz.
1: Çok güzel. Evet. Tabii burada konuşanın arif olması önemli. Karşı tarafın arif olması ondan da önemli. Dinleyen konuşandan daha arif olmalıdır. Karşıdaki insan bir ihtiyaç duymuyorsa sizi dinlemek üzere, sizin ona söyleyeceğiniz her söz genellikle havada kalacaktır. Veya onun seviyesini, niteliğini, kalitesini görüyor biliyorsanız ki bu da sizin arifliğinizle ilgili, bazen ona en sade şekliyle veya en kısa cümleyle anlatmanız gerekebilir. Bazen baktınız ki karşıda bir derinlik var, o zaman siz de derine dalabilirsiniz. Bu da konuşmanın niteliği açısından çok önemli. Ama ben genellikle şunu tercih ediyorum Alişir Bey. Karşımdaki insanlara saygı duyuyorum, değer veriyorum ve en yalın ifadelerle, en sade şekliyle, en anlaşılır biçimiyle anlatmaya çalışıyorum. Eski tabirle malum

0: derdinde de olmuyorum. Niye olmuyorum? Çünkü ben en sade şekliyle derdimi ortaya koymaya çalışıyorum veya meramımı ifade ediyorum. Ortalama insanın anlayabileceği şekilde konuşmakta yarar var. Ama kendimizi kanıtlamak için ağır ağdalı cümleler, tumturaklı ifadeler kullanırsanız karşı taraf birkaç kelimeyi kaçırdığında bağlantı kopabilir. Ama sade, yalın şekliyle giderseniz bunu herkes anlar. Herkesin anlayacağı şekilde bir konuşma tarzı benimsemek bence çok daha mantıklı.
1: Bilgi ve kelime tüccarlığı yapmamak lazım.
0: Gerek yok. Orada birbirimize işte malumat furuşluk, yani malumat satışı yapmaya gerek yok. Eğer soru gelirse, zaten sorunun niteliğinden siz onu anlarsınız. Sizin daha derine dalmanız icap ediyorsa, sizden inci istemiyorsa denizin dibine dalar, o incileri bulur, çıkarır ve takdim edersiniz. Ama karşı taraf sizden bunu istemiyorsa çok derine dalmaya gerek yok. Bir de tabii bu seviye meselesi önemli. Merhum Mehmet Akif ile ilgili böyle bir örnek hatırıma geldi. Merhum son demlerinde hasta yatağında yatıyormuş.
1: Geçen hafta Mehmet Akif'i konuştuk hocam.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim biz de.
1: Amin. Buyurun hocam.
0: Akif'i ben çok seviyorum her yönüyle. Bu rahmetli yatıyor ve birkaç tane işte kerli ferli insan ziyarete geliyorlar. Onlar geldi diye Akif hasta olmasına rağmen yattığı yerden işte doğruluyor ve biraz dik oturuyor tabir yerindeyse. Fakat gelenler biraz sohbet ilerleyince münasebetsiz bir iki soru soruyor. Akif anlıyor ki karşı taraf hani çok değer verilecek türden değil. O zaman diyor ki o halde tekrar uzanabilirim ben. Evet.
1: Buradan önemli bir mesaj çıkartabiliriz.
0: Dinleyicilerimiz anladılar.
1: Sizin söylediklerinizden şunu süzüp çıkartıyorum. Bir insan konuştuğunu uhdesinde taşıması ve hissetmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Hissettiğini de söylemesi gerekiyor. Evet. Fazlasını söylediği zaman bu biraz tüccarlığa kaçabilir gibi geliyor. Doğru mudur hocam?
0: Hissederek konuşmalı ve hissettirerek de devam etmeli. Aslında burada biraz da talep arz dengesi göz önünde bulundurmalı. Dinleyen talepte bulunuyorsa, sizin konuşmanızı istiyorsa, soru soruyorsa veya katkılar sunuyorsa siz ona arz edebilirsiniz. Yani kovanın dibi delik değildir bu durumda. Diğer türlü kendinizi de yorarsınız, kulağı da rahatsız edersiniz. İki taraflı zarar ortaya çıkabilir. Bazen konuşmamak da iyi bir iletişim tarzı sayılabilir.
1: Doğrudur hocam. Hocam 2026 yılına adım attık.
0: Evet.
1: Bir yüzyılın çeyreğini idrak etmiş vaziyetteyiz. Bu durumdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Günlük konuşma alışkanlıklarımız artık yalnızca yüz yüze değil, ekranlar üzerinden de şekilleniyor. Bu değişimin konuşma becerimizle olan etkisini size sormak istiyorum. Bugün hızlı mesajlaşma, kısa videolar, özellikle sosyal medya üzerinden kurduğumuz bağlantılar bizim konuşmamızı etkiliyor mu?
0: Tabii bunun yararları kadar zararları olduğu da açık. Teknoloji insanlara bir takım imkanlar sunarken bazı şeyleri de elimizden alıyor. Bunlardan birisi doğrudan soruyla ilişkili olduğu için somutlaştırmak istiyorum. Günümüz teknolojisi birçok şeyi bize hazır ikram ediyor. Bilgiler hazır geliyor, mesajlar hazır geliyor. Bize düşen sadece tıklamak, işte beğeni atmak veya kısa kısa cevaplar yazmak. Onu da işte ünlülerini falan düşürerek MRB, SLM türü veya emojilerle, bir takım işaretlerle yazışmalar yapılıyor. Daha çok pasif halde kalan taraflar var burada. Birbirini görmeyen, duygu akışının olmadığı bir konuşma ya da konuşma demeyelim, ona da iletişim diyelim. İletişim tarzı hakim olmaya başladı bu ekranlardan sonra, özellikle sosyal medya dünya yaygınlaşmasından sonra. Tabii bu doğal olarak yeni kuşaklarda bir takım konuşma sorunlarına da yol açıyor. Şöyle ki, bir defa sürekli ekrana maruz kalan gençlerde bir durağanlık, bir donukluk yüzlerinde hissediliyor. Çünkü o karşı tarafla konuşmuyor, sadece tuşlarla iletişim kuruyor. Yani ağzından bir ses veya bir duygu aktarımı yaşamıyor. Böyle olunca da o donuklaşmanın sonucunda sokakta yürürken, parkta gördüğünüz insanlar, gençler de özellikle böyle bir soğukluk, bir durağanlık hissine kapılıyorsunuz. Çünkü var. Bunlara üniversitede de bunu ben hani zaman zaman test ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz zaman, toplumun önüne çıkardığınızda 6 cümleyi geçemiyorlar. En iyisini söylüyorum.
1: Bu olumsuz etkilerinden biri diyebiliriz.
0: Tabii, çok çok açık olumsuz etkilerinden birisi. Çünkü düşünmeden tuşları devamlı tıklayan birisi bir zaman sonra hadi düşün dediğinizde düşünme yetisini zayıflatmış oluyor. Hadi konuş dediğinizde bunun üzerine zaten söz varlığı çok sınırlı. Hani yazışmalarda yani belki 200-300 sözle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ayrı bir zarar. Yani düşünce dünyanızın daralması, düşünce evreninizin sınırlandırılması büyük bir problem. Çünkü büyük düşünceler üretmeden büyük keşifler yapamazsınız. İkinci bir olumsuzluğu adeta konuşmayı elimizden alıyor. Biz insanız, konuşmak durumundayız. Her zaman iletişim kuracağız, duygularımızı aktaracağız, onları bize aktaracağız, aktaracaklar. Bu kaybolunca bu defa içsel bir yığılma başlıyor. Şöyle, başkalarına aktarmanız gereken duygular içinizde gizli kalıyor. Şair diyor ya, içimizi dolduran duygular
1: içimizde
0: kaldı. İşte bu içimizde kalmışlık bir zaman sonra bazı psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Çünkü insan bana göre öyle et kemik falan değil. Beden kaptır, koruyucudur. İnsan duygudur. İnsan düşüncedir. İnsan hayaldir. İnsan ilgidir. Bunları yok sayarsanız insanı o kabın içinde, bedenin içinde mahkum hale getirirsiniz. Yani kafes gibi olur orası.
1: Bu da insan doğasına aykırı.
0: Çok aykırı hem de. Fıtrat bunu gerektirmiyor. Biz konuşacağız. Elbette yerinde, kararında, kıvamınca konuşacağız, dinleyeceğiz, daha çok dinleyeceğiz. Asıl olan budur belki ama bazen birbirimizle sarılacağız, kucaklaşacağız, öpüp koklayacağız yerine göre. Bunlar olmazsa bizim insanlığımız sorgulanır hale gelir. O zaman biz yarı makineleşmiş birer varlığa dönüşebiliriz ki bu çok tehlikeli bana göre. Duygularımızı kaybettiğimiz gün insanlığımızı da kaybetmeye başlamışız demektir.
1: Doğrudur hocam. Bazen bir insanla çok uzun konuşmamıza gerek kalmaz. Birkaç cümlesi bile bize onun hakkında çok şey anlatır. Bu noktada merak ettiğim şu. Bir insanın konuşmasından onun karakteri ya da dünyaya bakışı hakkında gerçekten ipuçları yakalayabilir miyiz?
0: Kesinlikle yakalanabilir. Çünkü Alişir Bey, mantık-nutuk ilişkisini ben burada değerli dinleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Bir insanın mantığını yani akıl seviyesini nutkundan anlayabilirsiniz. Mantıkla nutuk aynı köktendir. İnsanın zeka seviyesi, insanın bilgi düzeyi kesinlikle sözlerine ve davranışlarına yansır. O bakımdan bazen bir kelime, bazen birkaç kelime, mesela bir kişinin neye güldüğü onun kişiliği hakkında haber verir size. Nasıl bir insan bu? Hangi cümlelerle sizinle iletişim kurduğu ve ağırlıklı olarak hangi kelimeleri kullandığı size bence kendisini gösterir. Şöyle bir cümle hatırlıyorum. Konuş ki seni görebileyim.
1: Doğrudur.
0: Evet. Konuşan insanın arka planındaki kişiliği öne çıkar aslında. Konuşan bize göre dilimizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Yani ses organlarından bahsediyorum. Bu işin bana göre fizyolojik boyutudur. Psikolojik boyuta baktığımız zaman konuşan aslında kişiliğimizdir.
1: Konuşma bir insanın kimliğidir diyebilir miyiz?
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kişiliğimiz ve kimliğimiz aslında dilimizde gizli.
1: Doğru.
0: Konuşma evrenimizde gizli. Söz varlığımız ne kadar genişse kişiliğimiz de o kadar rahat ve güvendedir. Bazı insanlar, siz biraz önceki soruda da ifade ettiniz, yapaylaşırlar. Kendilerinin dışında, olağanın dışında kendilerini takdim etmeye çalışırlar. Örneğin despot birisidir ama bir bakarsınız demokratmış gibi davranır. Böyle çok hani sevecen, babacan bir tarz sergilemeye gayret eder. Bu anlaşılır. Bu yapaylığı konuşmanın tümüyle dışına atmak lazım bence. Bunun için şöyle bir formül öneriyorum ben. Öğrencilerimize de, kitaplarımda da bunu yazdım. Şöyle, kişiliğiniz ve kimliğiniz sağlam olursa konuşmanız da o oranda güzel ve candan olur, üstelik de etkili olur.
1: Tam bu konuyu açmışken hocam şunu sormak istiyorum. Hepimizin yaşadığı bir durum var. Bazen çok doğru şeyleri söylüyoruz ama karşı tarafa ulaşmıyor. Bu durumun nedenini biraz açmanızı isteyeceğim. Sizce bir sözün etkisini belirleyen şey kelimeler mi, yoksa o kelimeleri söyleyen kişi mi, yoksa başka bir
0: sebep? Hizmet etmiş olur. Gerek yok. Karşı tarafın seviyesini öncelikle bir hani görmek lazım. Bunu söyledim. Ama çok daha önemli iki şey söyledim. Tekrar vurgulayalım burada iyi anlaşılsın diye. Talebe bağlı sizin ne söylediğinizin anlaşılır olması. Karşı taraf bunu almaya hazır mı? Sizin söylediklerinizi kabullenmeye hazır mı? Bunları test etmek lazım. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben sözümü söylerim. İsteyen alır, isteyen almaz. Doğrudur. Ama bu bazen boşa giden bir zahmet de olabilir. Bence onun yerine diyorum ki söze sohbete çok derin dalmadan önce gönüller arasında bir köprü inşa etmek lazım. Bu köprü bazen sevgiyle, bazen saygıyla, bazen hoşgörüyle kurulabiliyor. Ayrıca şundan yanayım ben. Susma Sanatı kitabının yazarı olarak da bunu söylüyorum. Karşı taraf sizden bir şey talep etmiyorsa, sizi dinlemeye hazır değilse, sizi anlama kapasitesi de yoksa, hani bu kimseyi küçük görmek adına söylemiyorum asla, o zaman susmak konuşmaktan evladır.
1: Doğrudur. Evet. Susmak da bir erdemdir.
0: Erdemdir ve erdemlerin başıdır belki de. Bana göre günümüz insanı şu iki şeyi birbirinden ayırması lazım. Ne zaman konuşmalı, ne zaman susmalı. Konuştuğunuzda fayda susmaktan daha fazlaysa konuşmalısınız. Ama susmak konuşmaktan daha iyi ise bulunduğunuz ortamda, bu sizin basiretinize bağlı, o zaman susmayı tercih etmek belki de daha iyi bir konuşma tarzıdır.
1: Hocam Susma Sanatı kitabınızı okumuştum, keyifli okumuştum. Evet. Sorularım arasında yer alıyordu bu konu. Hazır konu açılmışken sormak isterim. Susmak da bir

0: iletişim biçimi midir?
1: Hem de iyi bir iletişim biçimidir. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyorsa, hani karşı tarafın gönlüne giremiyoruz dedik ya, burada yapılacak en iyi şey susmak ve sözü başkalarına bırakmaktır. Çünkü anlaşılmadığınız yerde siz ıstırap çekersiniz. Çok önemli bir kavram. Bu dünyadaki en zor şeylerden birisi anlaşılmamaktır. Söz söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz ama karşı taraf sizi bir türlü anlamıyor. Bence biraz orada susmayı tercih etmek lazım. Araya mesafe koyabilirsiniz. Bu olumsuz anlamda bir ifade değil bu söylediğim. Yani bırakın da biraz kulaklar istirahat etsin. Ruhunuz demini alsın, dinlensin. Bir gün o sizi dinlemek istemeyen insanlar belki gelip kendileri talep edebilirler. Konuşalım veya şu konuda ne düşünüyorsunuz? Deninceye kadar susmak çok daha hayırlıdır. Çünkü bakın burada bir şey söyleyeceğim. Konuşmak fıtrattan, susmak kudretten gelir.
0: Oo, çok güzel ifade ettiniz hocam.
1: Estağfurullah. Konuşan herkese ait bir şeydir, harcı alemdir. Ama yeri geldiğinde susabilmek, mesela öfke anında veya gerekmediği yerde susabilmek, kendimizi tutabilmek tabirlerindeyse kudretli insanlara özgü bir tutumdur.
0: Çok değerli bir ifade bence. Ben mutlaka bir defterim var hocam. Evet. Bu tür sözleri not alıyorum. Not alırım. Hocam program içeriğinde kelime ve bilgi tüccarlığından biraz bahsettik.
1: Evet.
0: Diğer soruya geçmeden önce kısaca sizden iki durum için tavsiye, öneri ya da herhangi bir bu anlamda bize yönlendirme vermenizi istirham ederim hocam.
1: Evet.
0: Güzel konuşmayı kullanarak kötü amellerini hayata geçirmek isteyen insanlar da olabilir hayatta.
1: Tabii ki.
0: Bu tür durumlarda tecrübesiz bir insan ne yapması gerekiyor? Nasıl anlayabilir karşısındaki insan sadece güzel konuşarak kendi niyetini hayata geçirmek mi istiyor? Yoksa evet, söylediği sözü yaşıyor mu?
1: Çok
0: İkinci
1: güzel
0: bir sorum. Aslında niyeti güzel olup ancak ifade etmekte zorlananlar için ne tavsiye edersiniz?
1: Evet. Öncelikle birinci soruya bakalım birlikte isterseniz. Tabii söz bir güçtür bir yönüyle. Bunu keşfeden çok farklı alanlardaki insanlar bazen kötü niyetlerini sözü kullanarak, sözün gücünü kullanarak insanları avlamaya çalışıyorlar. Özellikle ticarette bunu daha çok görürsünüz. İşte reklam dediğimiz olay biraz buna bağlı olarak çalışıyor. Bunun tabii ayırdına varabilmek çok kolay değil Alişir Bey. Şöyle ki özellikle gençler bu tatlı sözlere çok çabuk kanabiliyor. Bazı gençlerde bunu görüyorum. Burada ne yapılabilir? Sanıyorum onu soruyorsunuz. Yani bu tuzaklara düşmemek adına. Bana göre sözün gerçek değeri söyleyenin kimliğinde ve kişiliğinde gizli olduğu için sözün kendisinden çok arka planını biraz görmelerini ben tavsiye ederim. Bunu araştırabilirler. Karşınızda çok güzel sözler söyleyen birisi var. Özellikle medya dünyasında bunu çok görürsünüz. Çok böyle cilalı, renkli, albenili cümleler kuruyor. Görsel de güzel, bir de ekran var. Ortam da güzel, renkli ışıklar. Yani kimseyi genel anlamda suçlamak istemem. Böyle bir töhmet altında bırakmak istemem. Ama oradaki o renkli dünyanın, yani ekranın bir de arkasını görmek, yani perdenin arkası deniyor ya hani.
0: Evet.
1: Gençler bence ilk duydukları şeye inanmamalı. Tamam, yani güzel konuşuyordur, kendini iyi anlatıyordur. Arka planlı, hele bugünkü koşullarda çok rahat araştırabilirler, öğrenebilirler. Gerek ticarette gerekse medyada bu tip şeyleri duyduklarında ilk yapılacak şey şudur. Tamam, yani şüpheci olmayalım, kötü düşünmeyelim falan. Evet, bunları anlıyorum ama temkinli olmak da güzel bir şeydir. Tedbirli olmak da önemli bir şeydir. Biraz araştırma yaptıktan sonra eğer gerçekten arkası dolu ise bunların, o zaman yine o temkini ve tedbiri elden bırakmamak kaydıyla bunların arkasını hani düşünebilir. Ama ben yine de insanları yakından tanımak gerektiğini düşünüyorum. Veya kurumları veya reklam verenleri, işte ticaret yapanları ve benzeri. Sonra çünkü bu noktada biliyorsunuz çağdaş dolandırıcılar da çoğaldı. Hani söz avcıları var. Bir takım yöntemlerle insanların mali birikimlerine ve umutlarına maalesef tabir yerindeyse olta atıyorlar. Oltalama yöntemiyle onları kandırmaya çalışıyorlar. Biraz dikkatli ve uyanık olmak lazım. Burada söz tek başına değerli değil. Arka planı daha önemli. İnsansa kişiliği, kurumsa güvenirliği, bütün bunlar araştırılarak gidilebilir. Diğer sorunuzu da şöyle bir tekrar izleyicilerimizde. Kendisini ifade edemiyorsam dediniz.
0: Evet, evet. Aslında niyeti güzel.
1: Evet.
0: Ama belki güzel konuşma çerçevesinde çalışmaları eksik olduğundan mıdır?
1: Evet.
0: Yoksa fıtratından mıdır?
1: Kendini ifade edemiyor.
0: İfade edemiyor. Evet. Bu anlamda tavsiyeniz ne olur?
1: Evet. Şimdi burada tabii bazıları cilalı sözler söylerken bazılarının iç dünyası çok güzeldir, doludur, renklidir ama kendisini ifade edemeyebilir. Bazen çekingenlik oluyor veya başka sebeplerle konuşmak istemiyor, kendini ifade edemiyor. Bence orada yapılacak şey şu, bir insan kişilik ve kimliğinden eminse, kendinin dürüstlüğünden eminse kendisi, geriye bir şey kalıyor yani kendini ifade etmesi için. Aslında kendimizi ifade etmek birkaç türlü olabiliyor. Birincisi konuşma. İkincisi işimiz. Mesela ben seminerlerimin sonunda şunu söylüyorum. Biz susalım, kişiliğimiz konuşsun. Biz susalım, işimiz konuşsun. Biz susalım, eserimiz konuşsun. Kendini ifade edemeyen eseriyle konuşmalı. İşiyle konuşmalı. Tutumlarıyla, davranışlarıyla konuşmalı.
0: Doğru olan bu.
1: Evet, illa ben buyum demeye gerek yok. Ha, bunun anlaşılması biraz zaman alabilir. Ama bu da iyi bir yöntemdir. Sağlam dikiş atmış olursunuz. Çift dikiş olur çoğu zaman. Bugün cilalı laf edip de yarın boyası dökülenlerden olmaktansa bugün sessiz kalıp yarın işiyle gerçek manada kendini gösterenlerden olmak çok daha belki yeğdir denebilir. Burada biraz sabırlı oldu mu o tip dostlarımız? Er geç hakikat ortaya çıkar. O açıdan çok dert etmelerine gerek yok. Onların kişilik ve karakteri de belki susmak üzerine, işini iyi yapmak üzerine olarak oturmuş olur. Bunu da insanlar bir zaman sonra anlıyor. Ama bazıları geç anlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani aradan 25-30 yıl geçmesi gerekiyor vesaire. Ne yapalım? Bu da karakter meselesi. Hani kimi kendini konuşur, iyi pazarlar kendini tabiri yerindeyse tırnak içinde. Kimisi de sussuz, sessiz, işte neyse suskun ve sessiz olarak yaşar. Ama burada bir güvencemiz daha var. Kullar bunu er ya da geç anlayabilir ama Allah her şeyin hakkıyla bilenidir. O noktada da gönlümüz ferahtır. Bence doğrusunu yapıp işi biraz da zamana bırakmakta yarar var. Fakat ara sıra da öksürmek gerekir. Şöyle, tümüyle suskunluk da iyi değil. Yani burada olduğunuzu da ifade etmeniz lazım. Kendinizi de küçük küçük de olsa bir şeylerle göstermeniz. Bu eserinizle olur, sözünüzle olur, sesinizle olur, işinizle olur. Ne bileyim, hatta bazen bir bakış bile binlerce sözden daha etkili olabilir.
0: Hocam öyle konuşuyorsunuz ki sorularım çoğalıyor, çoğaldıkça çoğalıyor. Evet. Kısaca cevaplamanızı istirham ederim çünkü zamanımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: Tabii ki.
0: Sözün israfı var mıdır?
1: Evet, sözün israfı var. Gerekmeyen yerde gereksiz konuşmak israftır. Hem de tam büyük bir israftır. Çünkü onun dönüşü de yok. Şöyle bir söz hatırlıyorum. Azerbaycan Türkçesinden. Zihnimde kaldığı kadarıyla söyleyeyim.
0: Buyurun hocam.
1: O hansı vuştur diyor. Uyasından bir merte çıktı kayda bilmedi. Yani bir bilmece gibi. Belki eksik söylediysem hoş görsün.
0: Benim. Hangi bir kuştur yuvasından bir çıktı geri dönmedi.
1: Bir defa çıktı bir daha geri dönemedi. Cevap söz.
0: Söz.
1: Söz yani öyle bir kuş gibi yuvasından bir defa çıktı mı geri dönüşü yok. Bu yaydan çıkan ok gibidir söz.
0: Çok doğrudur.
1: Bu okun kimi yaralayacağı, kimi öldüreceği bilinmez. O bakımdan yaydan oku fırlatırken yani ağzımızdan sözü çıkarırken çok temkinli, dikkatli olmak lazım. Bir de kararında ve kıvamınca konuşmak.
0: Doz önemli.
1: Evet.
0: Susmakta da doz önemli, aynen konuşmakta öyle. Da doz önemli.
1: Her ikisinde de ölçü, denge esastır. Ne fazla konuşmaya çok gerek var, ne de tümüyle çok suskun kalmak da iyi değildir. Eğer bütün şartlar konuşmanızı gerektirdiği halde siz susuyorsanız bu korkaklıktır. Ama her şey sizin susmanızı gerektirdiği halde siz hala konuşuyorsanız bu da ahmaklıktır.
0: Doğrudur hocam. Konuşma sanatı ifadesi daha çok bana göre gençlerin daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. Neden? Özellikle yeni yeni hayata atılmaya hazırlananlar, kariyerinin başında olanlar bilincindeyse konuşmanın önemi konusunda mutlaka dikkatli dinliyorlardır. Birkaç tavsiyeniz olabilir mi? Güzel konuşmak için, anlamlı konuşmak için, sade konuşmak için, derin konuşmak için en basit tavsiyeleriniz ne olur?
1: Evet, gençlerimize bu noktada elbette bunca yıllık deneyimlerimizde bazı tavsiyelerimiz olabilir. İyi konuşmak istiyorlarsa etkili konuşmak, nitelikli konuşmak ama daha önemlisi doğru konuşmak istiyorlarsa önce susmayı öğrensinler. Yani dinlemeyi öğrensinler.
0: İş susmaktan başlar.
1: Oradan başlar. Dinlemek konuşmanın öncülüdür. Konuşmak ardıldır. Şöyle ki çocuksunuz veya gençsiniz veya işte ergensiniz neyse henüz kendinizi yetişkin hissetmiyorsunuz. O halde önce tecrübeli olan, bilgili olan insanları dinlemeyi öğrenin. Yani onların sohbetlerinde gidin, can kulağıyla dinleyin.
0: Hocam yazmanın bir kuralı vardı.
1: Evet.
0: 1000 kere oku, 1 kere yaz.
1: Evet.
0: Konuşmada da aynısını söyleyebilir miyiz?
1: Çok rahat söyleyebilirim.
0: 1000 kere dinle,
1: evet.
0: 1 kere konuş.
1: Evet, çünkü hani şöyle de klasik bir ifade vardır. 2 kulak 1 ağız vermiş Allah. 2 dinle 1 söyle en azından. Hiç olmazsa. Bu birinci tavsiyem. İkincisi, etkili ve doğru konuşmak istiyor musunuz gerçekten? Mutlaka çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Çünkü söz varlığı, söz hazineniz sağlıklı değilse, yeterince dolu değilse heybeniz, neyi siz karşı tarafa aktaracaksınız? Kovanın dibini tuttuk. Kovanın da dolması lazım, taşması lazım. Bugünkü nesiller bu kitap okuma işinden uzaklaştığı için sadece tırnak içinde sokakta, efendim, parkta, bahçede veya sosyal medyada duyduğu sınırlı sayıda sözcükle kendini ifade etmeye çalışıyor ki buradan iyi bir konuşma çıkmaz. Üçüncü olarak mutlaka iyi ve güzel hatiplerimiz var bizim. Çok güzel konuşan, böyle takır takır konuşan, takılmadan aynen demeden, asalak ses ve sözleri kullanmadan akıcı konuşan hatipleri dinlemeliler.
0: Usta çırak ilişkisine önem vermesi gerekiyor.
1: Hiç şüphesiz. Çünkü konuşma bir süreç meselesidir. Bir anda olmaz. Usta konuşmacılar bazen yıllarını bu işe vererek ekranlarda kendilerini gösteriyorlar. Bu kazanılmış deneyimleri onlar da çabucak aktarabilmeliler kendilerine. Yani o usta çırak eğitimi gerçekten çok çok değerli diye düşünüyorum. Bu 3 tavsiyeyi bile tutsalar gençler, ben eminim çok rahat akıcı konuşabilen bir bireye dönüşebilirler.
0: Hocam gönlünüze bereket, ağzınıza sağlık. Sağ vedalaşmadan önce eklemek istedikleriniz var mı?
1: Evet, sonuç olarak tabii biz insanız, hem konuşacağız, hem dinleyeceğiz, yerine göre susacağız. Ama kaybetmemiz gereken bir şey var, insanların gönlünden düşmemek lazım.
0: Çok önemli.
1: Evet.
0: İnsanların gönlünden düşmemek lazım.
1: Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, insana değer vererek hayatımızı sürdürmeliyiz. Bu mekanik ekran ilişkileri yerine doğal ve canlı akran ilişkilerine ağırlık vererek hayatımızı sürdürelim. Etrafımızda bizi seven, bizi sayan, bize değer veren ne kadar çok insan varsa bizim değer verdiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz insan sayısı onlardan da çok olmalı. Biz herkesi sevelim ki herkes de bizi sevsin diyerek esenlikler diliyor değerli dinleyicilerimize, sağlık ve huzur dileklerimi iletiyorum.
0: Çok sağ olun hocam. İnsanların gönlünden düşmemek lazım ifadesiyle tamamlıyoruz. Bu sözü siz söyleyince aklıma bir şiir geldi. Yazarını hatırlamıyorum. İncitmesen ahbabını, incinmesin senden bu alemi fani de zarafet budur işte. Değerli paylaşımları için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Konu Bir Konuk programında değerli hocamız konuşma sanatı, yazma sanatı, susma sanatı gibi kitapların yazarı, aynı zamanda Kırşehir, AH Evran Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Ertuğrul Yaman ile güzel sözün gücünü, konuşmanın inceliğini ve dilin sorumluluğunu konuştuk. Bir konu bir konukta, önümüzdeki haftalarda da farklı konularla hayata dair konuları konuşmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, İngöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gençlik Merkezi sorumlusu TG tutuklandı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlayacak. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak, borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek, dedi. Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14.032.174 lira idari para cezası uygulandı. Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun

açıkladı. İsrail ordusu şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze şeridinin kuzeyinde silah deposu olarak kullanıldığını iddia ettiği bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecinin başladığını bildirdi. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken özellikle ülkenin güneybatısındaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir Avrupa Kupalarındaki 70. maçına çıkacak. Turuncu lacivertli ekip 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa Kupalarında oynadı. 69 müsabakada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 103 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 96 gole engel olamadı.

0: Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve Türkspor'un öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında kabri başında anıldı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarındasın.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu, Tabakhane ve Tepeci Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun Ereğli kavşağında 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Pozant istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Öbür Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirme

Yere göre Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Temmuz Cuma günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 1 Ağustos, Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Muğla Fethiye 30 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Yenişehir 29, Antalya Finike 29, Mersin Anamur 29, Hatay İskenderun 28 santigrat derece, İzmir Konak 27, Antalya Kaş 26, Artvin Hapa 26, Van Tuşba Liman 26, Rize Merkez 26, Giresun Merkez 26, Balıkesir Ayvalık 26, Samsun Atakum 26 santigrat derece, Ordu Altınoldu 25, İstanbul Sarıyer 25, İzmir Dikili 25, Van Gavaş 25, Çanakkale Merkez 25, Sinop Merkez 25, Çanakkale Ezine 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24 santigrat derece, Bitlis Tatvan Limanı 24, Kastamonu Cide 24, Muğla Bodrum 24, Bitlis Ardınca Vaz Limanı 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Çanakkale Ayvacık 23, Düzce Akçakoca 22, Muğla Datça 22, Kastamonu İnebolu 22, İstanbul Silivri 21 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İnada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güneye geçiş Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gençlik Merkezi sorumlusu TG tutuklandı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlayacak. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak, borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına idaresince izin verilmeyecek, dedi. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası uygulandı. Japonya hükümeti 2025'te ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısının önceki yıla kıyasla 917 bin azalarak 119 milyon 736 bin 483'e gerilediğini açıkladı. İsrail ordusu şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze şeridinin kuzeyinde silah deposu olarak kullanıldığını iddia ettiği bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sürecinin başladığını bildirdi. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken özellikle ülkenin güneybatısındaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak temsilcimiz İstanbul Başakşehir Avrupa Kupalarındaki 70. maçına çıkacak. Turuncu lacivertli ekip 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa Kupalarında oynadı. 69 müsabakada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 103 kez fileleri havalandıran Başakşehir kalesinde ise 96 gole engel olamadı.

0: Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında kabri başında anıldı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya-Bozüyük yolunun 1. kilometresine kadar Kümbet-Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Çalışma sürdürülen kesimlerinde

0: www.meteoroloji.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler. Bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 19 derece, Atina az bulutlu 26, Belgrad açık 21, Berlin parçalı bulutlu 18, Helsinki parçalı bulutlu 10 derece. Kiev az bulutlu 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 24 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Paris parçalı bulutlu 21, Priştine az bulutlu 16, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna az bulutlu 15, Sofya parçalı bulutlu 16, Tirana az bulutlu ve açık 25 derece. Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana az bulutlu ve açık 23, Zürih parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 22, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 18 derece. Bağdat az bulutlu 33, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 25 derece. Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 30, Kuveyt az bulutlu 33 derece. Medine az bulutlu 28, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 20, Tahran az bulutlu ve açık 24, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir açık 22, Kahire az bulutlu 24, Melbourne parçalı bulutlu 4, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Sydney az bulutlu 6, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Washington parçalı bulutlu 20 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngo ve Kırcıali az bulutlu 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine az bulutlu 21, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Komrat az bulutlu 16, Köstence az bulutlu 19, Münih parçalı bulutlu 19 derece. Podgorica az bulutlu 21, Selanik parçalı bulutlu 22, Şumbu az bulutlu 16, Taraklıya, Balkaneş ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmasu az bulutlu ve açık 26, Girne açık 25, Lefkoşa açık 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden

sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattını bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyon Karahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Manatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 43, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şimdi haberler. Sayın dinleyiciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu TG tutuklandı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlayacak. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak, borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına idaresince izin verilmeyecek, dedi. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası uygulandı. Japonya hükümeti 2025'te ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısının önceki yıla kıyasla 917 bin azalarak 119 milyon 736 bin 483'e gerilediğini açıkladı. İsrail ordusu şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze şeridinin kuzeyinde silah deposu olarak kullanıldığını iddia ettiği bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecinin başladığını bildirdi. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken özellikle ülkenin güneybatısındaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir Avrupa Kupalarındaki 70. maçına çıkacak. Turuncu lacivertli ekip 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa Kupalarında oynadığı 69 müsabakada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 103 kez fileleri havalandıran Başakşehir kalesinde ise 96 gole engel olamadı. Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında kabri başında anıldı. Haberleri sunduk. Şimdi, Karayolu

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepeci Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozantı Otoyolu'nun Ereğli-Kavşı

0: dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
1: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, İngöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Manatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 43, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 43, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyon Operası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güneye geçiş Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına yağmurlarına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Yabancılar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Öncü Keçeli, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlerine kayyum olarak atandığı bildirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, Osmaneli-Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozo transfer etti. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepeci Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde eminlik gişeli çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldı.

0: sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Değildim, delirdim, olamadım hiç yer eğilim. Seni söylemene benim için iyi. Öyle derin derin değil, sığmama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar dışındaki yemi. Savaştım öylece kaz.

Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 31, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 27, İzmir 36, Manisa 35, Muğla 36, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana ve Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Isparta 31, Kahramanmaraş 40, Mersin 36, Osmaniye 39 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 29, Ankara 28, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman, Kayseri ve Kırıkkale 29, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Bartın 30, Bolu 27, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu 25, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 27, Artvin 23, Bayburt 25, Çorum 26, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu ve Rize 28, Samsun 27, Sinop 31, Tokat 26, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 33, Ardahan 23, Bingöl 37, Bitlis 34, Elazığ 36, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 37, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 35, Muş ve Tunceli 38, Şırnak 39, Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 41, Batman ve Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Kilis 41, Mardin 40, Şanlıurfa 42, Siirt 41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı yine iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Öncü Keçeli, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüs temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlerine kayyum olarak atandığı bildirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, Osmaneli Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozoğ'u transfer etti. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepeci Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la 15 dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinde bugün sizler için bir ülkeden bahsetmek istiyoruz. Papua Yeni Gine. Başka bir kıta, başka bir iklim, başka bir çağ, başka bir gezegen bile diyebiliriz. Bize benzeyen, bizim gibi olan hiçbir şeyin olmadığı yer. Ülkemizden Papua Yeni Gine'ye iki şekilde gidilebiliyor. Avustralya üzerinden ya da Singapur üzerinden. Hangisiyle giderseniz gidin, çok şaşıracağınız, iklimiyle, doğasıyla, insanlarıyla sizi gerçekten iyi ki gelmişim ya da burada ne işim var düşüncesine gark edebilecek bir ülke. Singapur ya da Avustralya üzerinden gidebiliyorsunuz derken o kadar basit olarak düşünmeyin. Çünkü vize olayı büyük problem. Zira konsolosluk yok. Bu tip ülkelerin genellikle fahri konsoloslukları oluyor ya da kapı vizesi falan oluyor. Hani uçakla bir yerden bir yere gidersiniz, çok da rahattır, ferahtır. Ama Papua Yeni Gine bunların birazcık dışında. Uçaktan indikten sonra da sizi pür pat bir ülkenin beklediğini düşünmeyin. O ülkenin şartlarına göre, fakat

0: bizim ülkemizle kıyaslanamayacak, işlerin yavaş gittiği, konforun olmadığı, sıcağın çok fazla olduğu ve uçağın da uçak gibi olmadığı, fakat bununla birlikte sizde çok merak uyandıran bir ülke. Yani böyle olduğunu düşünün. Papua Yeni Gine'de herkesin ağzı çalışıyor. Ceviz büyüklüğünde ya da fındık kadar bir bitki atıyorlar ağızlarına ve bu bitki gerçekten onlara hoş bir sarhoşluk veriyor. Bu sarhoşluk yüzünden onlar hayatlarından memnun oluyorlar ve sokaklar, caddeler, her taraf çiğnenip de tükürülmüş bu bitkinin posalarıyla dolu. Herkesin dişler kıpkırmızı. İnsan yiyorlar mı? Evet, onlar insan yemeye yatkın bir ırk. Fakat artık insan yemeği bırakmışlar, domuzların daha lezzetli olduğunu düşünmeye başlamışlar. Ormanın içinde konaklayan arkadaşlarımız gecko denilen bir hayvandan bahsettiler. Gekkolar sürüngen ve gece olunca sivrisineklerle birlikte çığlık çığlığa bağırıyorlarmış. Papua Yeni Gine'de yaşayan tarih öncesi kabileler var. Bu kabilelerin bazıları medenileşme yolunda yavaş yavaş adım atmışlar ama bir kısmı gerçekten daha medeni değil. Kapitalizm henüz buradaki insanlarla tanışmamış, bu ülkeye varmamış. Kıyafetleri hala bitkilerden oluşuyor. Vücutlarını ve yüzlerini boyuyorlar. Para henüz onlar için çok yeni bir şey. Ağaçtan evlerde yaşıyorlar. Evlilik akdinin olmadığı bir sosyal yapıları var. Bir kadının çocuğunu kabile ortak olarak kabul ediyor ve herkes büyütüyor. Hiç zenginlikte gözleri yok. Tarımı bile sadece ihtiyaçları kadar yapıyorlar. Herkesin kulübesinin arkasında küçük bir bahçeleri var. Burada sebzeler, otlar yetişiyor. Tavuk, domuz besleniyor. Ve ona göre de yemekleri yapılıyor. Ve çok ama çok kısa boylu insanlardan oluşuyor. Yaklaşık 1,5 metreyi geçmiyor boyları. Ve harcayacak hiçbir yer yok. Ne market, ne AVM. Soğuk bir şey var mıdır acaba diye soracak olursanız birilerine, sizi hapishaneye benzeyen yerlere yönlendiriyorlarmış. Parası bizim paramızdan maalesef değerli. Papua Yeni Gine dağlarında yaşayan kabilede ölen kişiler kutsal olarak kabul edildiklerinden bir ağaca asılıyorlar. Asılan kişilerin yağları süzülüyor ve bu bazı yemeklerine katılıyor. Elde edilen bu yağ ailesine veriliyor. Ölmüş kişinin bedeninden çıkan yağı başta aile fertleri olmak üzere tüm kabile vücutlarına sürüyorlar. Peki bu ne işlerine mi yarıyor? İnançlarına göre ölen kişinin güçlerine ve özelliklerine sahip oluyorlar. Yani onlar bir DNA'ya henüz inanmıyorlar. Ülke biyolojik çeşitlilik ve endemik türler için bir cennet. Kaç bin tane kuş türü var tahmin edemezsiniz. Arada bayraklarında da kuş var. Çok kısa bir zaman sonra orada bulunan doğal gaz yatakları, oradaki doğal gazın sıvılaştırılarak Amerika'ya ihraç edilmesine sebep olacak. Dünyada konuşulan 7000 dilden 1000'i Papua Yeni Gine'de konuşuluyor. Deprem bölgesinde olduğunu söylememiştik sanırım. Evet, deprem bölgesinde. Ağaçlarda yaşayan kanguruları var. Bu ülkenin halklarını araştıran genetik biliminin rastladığı şey ise ilginç bir şekilde burada yaşayan insanların yaklaşık 50 bin yıldır Avrupa ve Asya'dan genetik olarak bağımsız oldukları. Kahve, çay, kakao, balık, meyve gibi şeyleri ithal ediyorlar. Ülkede önemli ölçüde altın rezervi var ama buna rağmen bunu kendileri çıkarmıyorlar. Kadınların şiddete çok fazla maruz kaldığı bir ülke. Bu yüzden turist olarak giden insan sayısı çok az. Çok tehlikeli, çok pahalı ama bununla birlikte muazzam güzellikleri olan bir ülkeymiş. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar duyduklarınızı kafanızda şöyle bir değerlendirin ve bir sonraki programımızda yine kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
1: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğiniz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Stephen Wolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bateride Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monark ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Stephen Wolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk 2 single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kalkinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kalkinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayınlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine'da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılana kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi yeni şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde en iyi rock performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Artvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Cover.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına. Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının 3. etabında 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru deniz dibinden uzaklaştırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı.

Fransa'nın güneybatısında günlerdir devam eden yangınlar henüz söndürülemezken iki vilayette yüzlerce hane elektriksiz kaldı.

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme yapmayı değerlendirdiği ancak yoğun diplomatik çabalarla durumun şimdilik yatıştığı öne sürüldü.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ve spor. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. İki Veritas stadında oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

0: FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Pozantı istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir konu, bir konuk programımızla yeniden sizlerleyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta hayatımıza, dilimize ve düşünce dünyamıza dokunan konuları alanında uzman bir isimle konuşacağız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademik çalışmalarıyla dil ve iletişim alanına sunduğu katkılarla tanıdığımız, konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı gibi kitapların yazarı, Kırşehir AH Evran Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Yaman. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Gayet iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir.
0: Çok şükür, teşekkür ederiz. Hocamızla bugün konuşma sanatını, sözün gücünü, etkili anlatımı ve doğru iletişimi konuşacağız. Hocam, diğer sorularımıza ve benim hazırlamış olduğum konuşma sanatına ilişkin sorulara geçmeden önce merak ettiğim bir konu var. Sizin konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı isimleriyle paylaşmış olduğunuz çalışmalarınız var. Kitaplara basıldı. Evet. Bu anlamda çalışmalarınız devam ediyor mu acaba?
1: Evet, tabii yaşadığımız sürece düşünmeye, konuşmaya ve en önemlisi de yazmaya devam edeceğiz. Bu hayatın bir gereği olarak bence karşımızda duruyor. Yaşamanın biraz da anlamı bu bence. Üretmek gerekiyor. Üretmeyen insan canlı kalabilir ama yaşıyor denemez. İkisi arasında fark var bana göre. Yaşamak başka, canlı kalmak başka. Onun için ben yaşamayı tercih ettim. Ve dediğim gibi düşünmeye, yazmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Üretimlerimiz de var bu manada.
0: Bu vesileyle özellikle gençlerimize konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz. Hocam, hepimiz konuşmayı öğreniyoruz ama daha iyi konuşmayı çoğu zaman ihmal ediyoruz. Bu noktadan hareketle ilk sorumu sormak istiyorum. Sizce daha iyi konuşmaktan bizi alıkoyan temel alışkanlıklar ya da hata diyebileceğimiz şey nedir?
1: Öncelikle izin verirseniz bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin hatıraları içerisinde bulunan Meteoroloji Radyosu'nu bir yad edelim burada. Meteoroloji Radyosu demek bizim için geçmişe dair çocukluk anıları, gençlik anıları, birçok hatıramız var geçmişte. Çünkü henüz ekranların icat edilmediği dönemlerde biz bu radyolarla büyüdük. Meteoroloji bu anlamda çok büyük hizmetler verdi. O bakımdan ben Meteoroloji Radyosu'nun çok değerli dinleyicilerini en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ve herkese sağlık, huzur, esenlikler diliyorum öncelikle.
0: Eksik olmayın hocam, çok teşekkür ederiz.

0: Estağfurullah. Sorumuza gelince Alişir Bey, bu konuda abartısız söyleyebilirim. 40 yıllık bir araştırma geçmişimiz var. Konuşma nedir? Nasıl konuşmalıyız? İnsanlar nasıl daha güzel konuşabilir? Ve niçin güzel konuşamıyor bazıları? Bunları araştırdığımızda ben şöyle bir gerçekle karşılaştım. Bilinen 18 milyondan fazla canlı türü olduğu söyleniyor dünya üzerinde. 18 milyondan fazla. Bunun içerisinde en seçkin varlık insanoğlu.
1: Doğrudur.
0: Bu seçkinlik bize çok büyük bir üstünlük kazandırıyor. Bu üstünlük ve ayrıcalık belgelerinden birisi de konuşabilmek. Çünkü diğer canlılar konuşamıyor. İletişim kuruyorlar. Burada kavramları karıştırmamak lazım. Diğer hani bir takım hayvanların, belki bitkilerin bile iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Ama konuşmak insana özgü bir ayrıcalık ve üstünlük belgesidir. Fakat bir taraftan da konuşabilme üstünlüğü insana aklımıza gelmeyecek şekilde bir sorumluluk da yüklemiş. Evet, ağzı olan konuşur. Böyle bir özellik doğuştan bahsedilmiş genel anlamda bütün insanlara. Fakat burada bu konuşmayı öğrenmek biyolojik süreç içerisinde 2 yıllık bir zamanı alıyor. Konuşmayı aşağı yukarı temellendirebilmemiz. Yani dil edinimi dediğimiz süreç aşağı yukarı 2 yıl. Fakat birçok insan bu dil ediniminden sonra konuşmanın incelikleri ve ayrıntıları noktasında çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Biz konuşmayı sadece ses çıkarmak veya sözcükleri, cümleleri ifade etmek olarak algılarsak bu noktada herkesin kendine göre bir üstünlüğü var. Ama sorumuzdan ben şu inceliği çıkardım. Evet, herkes ses çıkarabiliyor, kelimeleri kullanabiliyor, cümle kurabiliyor veya iletişim kurabiliyor. Ama bazıları istediğimiz olumlu yönde konuşmayı yapamayabiliyor. Acaba neden? Burada biz insan olarak duyguları taşıyan bir varlığız. Birçok duygularımız var, düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. Eğer karşı tarafın bu duygu, düşünce ve hayal dünyasına giremiyorsanız, onu anlayamıyorsanız, bir yönüyle empati, daha derin yönüyle de diğergamlık bunun adı. O zaman sadece ses çıkarıyorsunuz ve kulakları rahatsız ediyorsunuz. O kadar. Oysa konuşma kulaktan kulağa değil, ağızdan kulağa değil, ses ve söz gönülden gönüle giderse konuşma olur. İşte kaybedilen nokta bu.
1: Çok doğru.
0: Evet, biz gönülden konuşmayı öğrenmemiz lazım. Ağızdan konuşmak tabir yerindeyse harcı alemdir. Yani herkesin yapabileceği bir şeydir.
1: Hocam, gönüller konuşmadığı zaman ses de yükseliyor anlatabilmek için.
0: Evet, yakın olmamıza rağmen.
1: Doğru.
0: Dikkat ediniz, birbirine çok yakın olan eşler, arkadaşlar, aile bireyleri, dostlar bazen kendilerini çok yakın hissetmelerine rağmen ve mekan olarak da yakında oturmalarına rağmen bazen işte bağırışmalar olur, sesler yükselir, sinirler, öfkeler kabarır. Bunun sebebi gönül kapılarının açılmamış olmasıdır.
1: Gönüller arası iletişimin olmadığı.
0: Evet. Buradaki iletişim ağızla kulak arasındadır. Şimdi öyle bir söz var, bunu konuşmak lazım. Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Yani ağızdan sadece yüzeysel konuşuyorsanız kulağa gider. Oysa kalpten çıkan söz kalbe gider. İşte yakalanması gereken gerçeklik burada yatıyor. Ağızdan kulağı bir kenara bırakacağız. Bazen ses çıkarmadan da gönüller arasında bir konuşma sağlanabilir. Dolayısıyla bu derinliği yakalayamayan insanlar bence güzel konuşamıyorlar. Mesele konuşmak, ses çıkarmak değil. Hem kendimizi doğru ifade etmek, hem karşı tarafın duygu dünyasına girebilmektir gerçek konuşma.
1: Çok doğru hocam. Evet. Konuşurken bazen süslü cümleler kurmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Bazen de çok sade olmaya çalışıyoruz. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi her iki durumda da asıl mesele karşı tarafın bizi nasıl anladığı.
0: Evet.
1: Ya da anlıyor mu?
0: Tabii.
1: Buradan şunu sormak istiyorum. Güzel konuşmak mı daha önemli, yoksa daha doğru anlaşılmak mı? Bu ikisi her zaman bir noktada buluşabiliyor mu?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Mesele süslü cümleler kurmak olmamalı bence. Bu yapaylıktır. Oysa konuşmanın en temel özelliklerinden birisi içtenlik, yani doğal, candan, samimi olmasıdır. Eğer bunu yakalayamadıysanız cümleleriniz, sözleriniz ne kadar süslü olursa olsun, ne kadar belagat yaparsanız yapın, karşı tarafın gönül tellerini titretemezsiniz. Burada asıl olan kendi duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeden önce karşı tarafın duygu dünyasını hareketlendirmektir. Ne demek bu? Sizin bir meramınız var. Bu meramınızı bir kelamla anlatmak durumdasınız. Eyvallah. Bunu yaparken cümlenin süsünden veya havasından ziyade karşı tarafla olan gönül iletişiminizin sağlıklı kurulup kurulmadığını bir kontrol etmeniz lazım. Şöyle ki, karşı taraf sizi dinlemek için antenlerini açmış mı? Bu çok önemli bir
1: şey. Bunu nasıl anlayabiliriz hocam? En basit yoluyla.
0: Hemen birkaç şeyle bunu söylemeye çalışayım. Bir defa sizi dinleyen insanın tüm benliğiyle, tüm bedeniyle, tüm beyin fonksiyonlarıyla başka bir şeyle meşgul olmadan size odaklanması lazım. Eğer insanlar sizi dinlemiyorsa boşuna konuşuyorsunuz demektir. Çünkü antenler kapalıdır. Bir başka yönüyle söyleyeyim. Dibi delik kovayı dolduramazsınız.
1: Doğrudur.
0: Evet, yani kovanın önce dibini tutmanız lazım. Bunun için bir defa anlattığınız konunun karşı tarafı da ilgilendirmesi gerekir. Bu da önemli. Bunu bir iki cümleyle hemen anlayabilirsiniz. Yani karşı tarafa konuştunuz ve sizi gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, tüm bedeniyle, tüm varlığıyla sizi dinliyorsa bu insanla iletişim kurmanız çok zor olmaz, konuşabilirsiniz. Başka bir ölçüt daha söyleyeyim. Karşı taraf bir soru sormadan, sizden bir talepte bulunmadan bence çok fazla konuşmamak lazım. Çünkü onun ihtiyacı olup olmadığını bilmiyoruz gerçekten. Ben söylüyorum da, söylemek istiyorum ama karşı taraf bunu almaya hazır mı? İşte burada kontrol edecek şeyler. Gözü bizde mi? Kulağı bizde mi? Beden diliyle bizi dinlemeye hazır mı? Yine kullandığı sözlerle bizi anlayıp anlamadığını da test edebilirsiniz. Acaba sizin söyledikleriniz oradan nasıl bir yankı buluyor? Mevlana'nın bir sözü var. Ben ne diyorum, tam buram ne diyor. Acaba ben ne söylüyorum ama karşımdaki ne anlıyor? Bunu böyle küçük aralıklarla, boşluklarla test edebilirsiniz. Bazen de karşı sorular da sorulabilir. Anlayıp anlamadığını test etmek için.
1: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Hemen planlamadığım bir soruyu sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Karşı tarafın birikimi, müktesebatı da bizim kullanacağımız cümleleri
0: evet,
1: anlayıp anlamama noktasında belirgin bir nokta mıdır? Örnek veriyorum, evet. Mevlana'dan örnek verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir sözü vardı. Okyanusun dibinde bile olsanız kabınız ne kadarsa o kadar su alabilirsiniz.
0: Çok güzel. Evet. Tabii burada konuşanın arif olması önemli. Karşı tarafın arif olması ondan da önemli. Dinleyen konuşandan daha arif olmalıdır. Karşıdaki insan bir ihtiyaç duymuyorsa sizi dinlemek üzere, sizin ona söyleyeceğiniz her söz genellikle havada kalacaktır. Veya onun seviyesini, niteliğini, kalitesini görüyor biliyorsanız, ki bu da sizin arifliğinizle ilgili, bazen ona en sade şekliyle veya en kısa cümleyle anlatmanız gerekebilir. Bazen baktınız ki karşıda bir derinlik var, o zaman siz de derine dalabilirsiniz. Bu da konuşmanın niteliği açısından çok önemli. Ama ben genellikle şunu tercih ediyorum Alişir Bey. Karşımdaki insanlara saygı duyuyorum, değer veriyorum ve en yalın ifadelerle, en sade şekliyle, en anlaşılır biçimiyle anlatmaya çalışıyorum. Eski tabirle malumat furuşluk, bugünkü tabirle çok bilmişlik yapmaya çalışmıyorum. Yani bu bence zaten doğru bir yöntem değil. Yani insan ruhu açısından da sakıncaları var. Karşı taraf bunu anlar mı anlamaz mı derdinde de olmuyorum. Niye olmuyorum? Çünkü ben en sade şekliyle derdimi ortaya koymaya çalışıyorum veya meramımı ifade ediyorum. Ortalama insanın anlayabileceği şekilde konuşmakta yarar var. Ama kendimizi kanıtlamak için ağır ağdalı cümleler, tumturaklı ifadeler kullanırsanız karşı taraf birkaç kelimeyi kaçırdığında bağlantı kopabilir. Ama sade yalın şekliyle giderseniz bunu herkes anlar. Herkesin anlayacağı şekilde bir konuşma tarzı benimsemek bence çok daha mantıklı.
1: Bilgi ve kelime tüccarlığı yapmamak lazım.
0: Gerek yok. Orada birbirimize işte malumat furuşluk, yani malumat satışı yapmaya gerek yok. Eğer soru gelirse, zaten sorunun niteliğinden siz onu anlarsınız. Sizin daha derine dalmanız icap ediyorsa, sizden inci istemiyorsa denizin dibine dalar, o incileri bulur, çıkarır ve takdim edersiniz. Ama karşı taraf sizden bunu istemiyorsa çok derine dalmaya gerek yok. Bir de tabii bu seviye meselesi önemli. Merhum Mehmet Akif ile ilgili böyle bir örnek hatırıma geldi. Merhum son demlerinde hasta yatağında yatıyormuş.
1: Geçen hafta Mehmet Akif'i konuştuk hocam.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim biz de.
1: Amin. Buyurun hocam.
0: Akif'i ben çok seviyorum her yönüyle. Bu rahmetli yatıyor ve birkaç tane işte kerli ferli insan ziyarete geliyorlar. Onlar geldi diye Akif hasta olmasına rağmen yattığı yerden işte doğruluyor ve biraz dik oturuyor tabir yerindeyse. Fakat gelenler biraz sohbet ilerleyince münasebetsiz bir iki soru soruyor. Akif anlıyor ki karşı taraf hani çok değer verilecek türden değil. O zaman diyor ki o halde tekrar uzanabilirim ben. Evet.
1: Buradan önemli bir mesaj çıkartabiliriz.
0: Dinleyicilerimiz anladılar.
1: Sizin söylediklerinizden şunu süzüp çıkartıyorum. Bir insan konuştuğunu uhdesinde taşıması ve hissetmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Hissettiğini de söylemesi gerekiyor. Evet. Fazlasını söylediği zaman bu biraz tüccarlığa kaçabilir gibi geliyor. Doğru mudur hocam?
0: Hissederek konuşmalı ve hissettirerek de devam etmeli. Aslında burada biraz da talep arz dengesi göz önünde bulundurmalı. Dinleyen talepte bulunuyorsa, sizin konuşmanızı istiyorsa, soru soruyorsa veya katkılar sunuyorsa siz ona arz edebilirsiniz. Yani kovanın dibi delik değildir bu durumda. Diğer türlü kendinizi de yorarsınız, kulağı da rahatsız edersiniz. İki taraflı zarar ortaya çıkabilir. Bazen konuşmamak da iyi bir iletişim tarzı sayılabilir.
1: Doğrudur hocam. Hocam 2026 yılına adım attık.
0: Evet.
1: Bir yüzyılın çeyreğini idrak etmiş vaziyetteyiz. Bu durumdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Günlük konuşma alışkanlıklarımız artık yalnızca yüz yüze değil, ekranlar üzerinden de şekilleniyor. Bu değişimin konuşma becerimizle olan etkisini size sormak istiyorum. Bugün hızlı mesajlaşma, kısa videolar, özellikle sosyal medya üzerinden kurduğumuz bağlantılar bizim konuşmamızı etkiliyor mu?
0: Tabii bunun yararları kadar zararları olduğu da açık. Teknoloji insanlara bir takım imkanlar sunarken bazı şeyleri de elimizden alıyor. Bunlardan birisi doğrudan soruyla ilişkili olduğu için somutlaştırmak istiyorum. Günümüz teknolojisi birçok şeyi bize hazır ikram ediyor. Bilgiler hazır geliyor, mesajlar hazır geliyor. Bize düşen sadece tıklamak, işte beğeni atmak veya kısa kısa cevaplar yazmak, onu da işte ünlülerini falan düşürerek MRB, SLM türü veya emojilerle, bir takım işaretlerle yazışmalar yapılıyor. Daha çok pasif halde kalan taraflar var burada. Birbirini görmeyen, duygu akışının olmadığı bir konuşma ya da konuşma demeyelim, ona da iletişim diyelim. İletişim tarzı hakim olmaya başladı bu ekranlardan sonra, özellikle sosyal medya dünya yoğunlaşmasından sonra. Tabii bu doğal olarak yeni kuşaklarda bir takım konuşma sorunlarına da yol açıyor. Şöyle ki, bir defa sürekli ekrana maruz kalan gençlerde bir durağanlık, bir donukluk yüzlerinde hissediliyor. Çünkü o karşı tarafla konuşmuyor, sadece tuşlarla iletişim kuruyor. Yani ağzından bir ses veya bir duygu aktarımı yaşamıyor. Böyle olunca da o donuklaşmanın sonucunda sokakta yürürken, parkta gördüğünüz insanlar, gençler de özellikle, böyle bir soğukluk, bir durağanlık hissine kapılıyorsunuz. Çünkü var. Bunlara, üniversitede de bunu ben hani zaman zaman test ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz zaman, toplumun önüne çıkardığınızda 6 cümleyi geçemiyorlar. En iyisini söylüyorum.
1: Bu olumsuz etkilerinden biri diyebiliriz.
0: Tabii, çok çok açık olumsuz etkilerinden birisi. Çünkü düşünmeden tuşları devamlı tıklayan birisi bir zaman sonra hadi düşün dediğinizde düşünme yetisini zayıflatmış oluyor. Hadi konuş dediğinizde bunun üzerine zaten söz varlığı çok sınırlı. Hani bu yazışmalarda yani belki 200-300 sözle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ayrı bir zarar. Yani düşünce dünyanızın daralması, düşünce evreninizin sınırlandırılması büyük bir problem. Çünkü büyük düşünceler üretmeden büyük keşifler yapamazsınız. İkinci bir olumsuzluğu adeta konuşmayı elimizden alıyor. Biz insanız, konuşmak durumundayız. Her zaman iletişim kuracağız, duygularımızı aktaracağız, onları bize aktaracağız, aktaracaklar. Bu kaybolunca bu defa içsel bir yığılma başlıyor. Şöyle, başkalarına aktarmanız gereken duygular içinizde gizli kalıyor. Şair diyor ya, içimizi dolduran duygular
1: içimizde kaldı.
0: İşte bu içimizde kalmışlık bir zaman sonra bazı psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Çünkü insan bana göre öyle et kemik falan değil. Beden kaptır, koruyucudur. İnsan duygudur. İnsan düşüncedir. İnsan hayaldir. İnsan ilgidir. Bunları yok sayarsanız insanı o kabın içinde, bedenin içinde mahkum hale getirirsiniz. Yani kafes gibi olur orası.
1: Bu da insan doğasına aykırı.
0: Çok aykırı hem de. Fıtrat bunu gerektirmiyor. Biz konuşacağız. Elbette yerinde, kararında, kıvamınca konuşacağız. Dinleyeceğiz. Daha çok dinleyeceğiz. Asıl olan budur belki. Ama bazen birbirimizle sarılacağız, kucaklaşacağız, öpüp koklayacağız yerine göre. Bunlar olmazsa bizim insanlığımız sorgulanır hale gelir. O zaman biz yarı makineleşmiş birer varlığa dönüşebiliriz ki bu çok tehlikeli bana göre. Duygularımızı kaybettiğimiz gün insanlığımızı da kaybetmeye başlamışız demektir.
1: Doğrudur hocam. Bazen bir insanla çok uzun konuşmamıza gerek kalmaz. Birkaç cümlesi bile bize onun hakkında çok şey anlatır. Bu noktada merak ettiğim şu, bir insanın konuşmasından onun karakteri ya da dünyaya bakışı hakkında gerçekten ipuçları yakalayabilir miyiz?
0: Kesinlikle yakalanabilir. Çünkü Alişir Bey, mantık-nutuk ilişkisini ben burada değerli dinleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Bir insanın mantığını yani akıl seviyesini nutkundan anlayabilirsiniz. Mantıkla nutuk aynı köktendir. İnsanın zeka seviyesi, insanın bilgi düzeyi kesinlikle sözlerine ve davranışlarına yansır. O bakımdan bazen bir kelime, bazen birkaç kelime, mesela bir kişinin neye güldüğü onun kişiliği hakkında haber verir size. Nasıl bir insan bu? Hangi cümlelerle sizinle iletişim kurduğu ve ağırlıklı olarak hangi kelimeleri kullandığı size bence kendisini gösterir. Şöyle bir cümle hatırlıyorum. Konuş ki seni görebileyim.
1: Doğrudur.
0: Evet. Konuşan insanın arka planındaki kişiliği öne çıkar aslında. Konuşan bize göre dilimizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Yani ses organlarından bahsediyorum. Bu işin bana göre fizyolojik boyutudur. Psikolojik boyut baktığımız zaman konuşan aslında kişiliğimizdir.
1: Konuşma bir insanın kimliğidir diyebilir miyiz?
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kişiliğimiz ve kimliğimiz aslında dilimizde gizli.
1: Doğru.
0: Konuşma evrenimizde gizli. Söz varlığımız ne kadar genişse kişiliğimiz de o kadar rahat ve güvendedir. Bazı insanlar, siz biraz önceki soruda da ifade ettiniz, yapaylaşırlar. Kendilerinin dışında, olağanın dışında kendilerini takdim etmeye çalışırlar. Örneğin despot birisidir ama bir bakarsınız demokratmış gibi davranır. Böyle çok hani sevecen, babacan bir tarz sergilemeye gayret eder. Bu anlaşılır. Bu yapaylığı konuşmanın tümüyle dışına atmak lazım bence. Bunun için de şöyle bir formül öneriyorum ben. Öğrencilerimize de, kitaplarımda da bunu yazdım. Şöyle, kişiliğiniz ve kimliğiniz sağlam olursa konuşmanız da o oranda güzel ve candan olur. Üstelik de etkili olur.
1: Tam bu konuyu açmışken hocam şunu sormak istiyorum. Hepimizin yaşadığı bir durum var. Bazen çok doğru şeyleri söylüyoruz ama karşı tarafa ulaşmıyor. Bu durumun nedenini biraz açmanızı isteyeceğim. Sizce bir sözün etkisini belirleyen şey kelimeler mi, yoksa o kelimeleri söyleyen kişi mi, yoksa başka bir sebebi var mı?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Önemli olan karşı tarafı gönül dünyasına girebilmek dedik en başta.
1: Evet.
0: Diğer türlü boşuna zahmet etmiş oluruz. Dil yorulur, dudak yorulur, dinleyenin kulağı da yorulur. Dolayısıyla burada amaç karşı tarafa ulaşmaksa, malumat vuruşluğa, efendim tüccarlığa, süslemeciliğe gerek yok. Karşı tarafın seviyesini öncelikle bir hani görmek lazım. Bunu söyledim. Ama çok daha önemli iki şey söyledim. Tekrar vurgulayalım burada iyi anlaşılsın diye. Talebe bağlı sizin ne söylediğinizin anlaşılır olması. Karşı taraf bunu almaya hazır mı? Sizin söylediklerinizi kabullenmeye hazır mı? Bunları test etmek lazım. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben sözümü söylerim. İsteyen alır, isteyen almaz. Doğrudur. Ama bu bazen boşa giden bir zahmet de olabilir. Bence onun yerine diyorum ki söze sohbete çok derin dalmadan önce gönüller arasında bir köprü inşa etmek lazım. Bu köprü bazen sevgiyle, bazen saygıyla, bazen hoşgörüyle kurulabiliyor. Ayrıca şundan yanayım ben. Susma Sanatı kitabının yazarı olarak da bunu söylüyorum. Karşı taraf sizden bir şey talep etmiyorsa, sizi dinlemeye hazır değilse, sizi anlama kapasitesi de yoksa, hani bu kimseyi küçük görmek adına söylemiyorum asla, o zaman susmak konuşmaktan evladır.
1: Doğrudur.
0: Evet.
1: Susmak da bir erdemdir.
0: Erdemdir ve erdemlerin başıdır belki de. Bana göre günümüz insanı şu iki şeyi birbirinden ayırması lazım. Ne zaman konuşmalı, ne zaman susmalı. Konuştuğunuzda fayda susmaktan daha fazlaysa konuşmalısınız. Ama susmak konuşmaktan daha iyi ise bulunduğunuz ortamda, bu sizin basiretinize bağlı, o zaman susmayı tercih etmek belki de daha iyi bir konuşma tarzıdır.
1: Hocam Susma Sanatı kitabınızı okumuştum, keyifle okumuştum.
0: Evet.
1: Sorularım arasında yer alıyordu bu konu. Hazır konu açılmışken sormak isterim. Susmak da bir iletişim biçimi midir?
0: Hem de iyi bir iletişim biçimidir. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyorsa, hani karşı tarafın gönlüne giremiyoruz dedik ya, orada yapılacak en iyi şey susmak ve sözü başkalarına bırakmaktır. Çünkü anlaşılmadığınız yerde siz ıstırap çekersiniz. Çok önemli bir kavram. Bu dünyadaki en zor şeylerden birisi anlaşılmamaktır. Söz söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz ama karşı taraf sizi bir türlü anlamıyor. Bence biraz orada susmayı tercih etmek lazım. Araya mesafe koyabilirsiniz. Bu olumsuz anlamda bir ifade değil bu söylediğim. Yani bırakın da biraz kulaklar istirahat etsin. Ruhunuz demini alsın, dinlensin. Bir gün o sizi dinlemek istemeyen insanlar belki gelip kendileri talep edebilirler. Konuşalım veya şu konuda ne düşünüyorsunuz deninceye kadar susmak çok daha hayırlıdır. Çünkü bakın burada bir şey söyleyeceğim. Konuşmak fıtrattan, susmak kudretten gelir.
1: Oo, çok güzel ifade ettiniz hocam.
0: Estağfurullah. Konuşan herkese ait bir şeydir, harcı alemdir. Ama yeri geldiğinde susabilmek, mesela öfke anında veya gerekmediği yerde susabilmek, kendimizi tutabilmek tabir yerindeyse kudretli insanlara özgü bir tutumdur.
1: Çok değerli bir ifade bence. Ben mutlaka bir defterim var hocam.
0: Evet.
1: Bu tür sözleri not alıyorum. Not alırım. Hocam program içeriğinde kelime ve bilgi tüccarlığından biraz bahsettik.
0: Evet.
1: Diğer soruya geçmeden önce kısaca sizden iki durum için tavsiye, öneri ya da herhangi bir bu anlamda bize yönlendirme vermenizi istirham ederim hocam.
0: Evet.
1: Güzel konuşmayı kullanarak kötü amellerini hayata geçirmek isteyen insanlar da olabilir hayatta.
0: Tabii ki.
1: Bu tür durumlarda tecrübesiz bir insan ne yapması gerekiyor? Nasıl anlayabilir karşısındaki insan sadece güzel konuşarak kendi niyetini hayata geçirmek mi istiyor? Yoksa söylediği sözü yaşıyor mu?
0: Çok
1: İkinci
0: güzel.
1: Bir sorun. Aslında niyeti güzel olup ancak ifade etmekte zorlananlar için ne tavsiye edersiniz?
0: Evet. Öncelikle birinci soruya bakalım birlikte isterseniz. Tabii söz bir güçtür bir yönüyle. Bunu keşfeden çok farklı alanlardaki insanlar bazen kötü niyetlerini sözü kullanarak, sözün gücünü kullanarak insanları avlamaya çalışıyorlar. Özellikle ticarette bunu daha çok görürsünüz. İşte reklam dediğimiz olay biraz buna bağlı olarak çalışıyor. Bunun tabii ayırdığına varabilmek çok kolay değil Alişir Bey. Şöyle ki özellikle gençler bu tatlı sözlere çok çabuk kanabiliyor. Bazı gençlerde bunu görüyorum. Burada ne yapılabilir? Sanıyorum onu soruyorsunuz. Yani bu tuzaklara düşmemek adına. Bana göre sözün gerçek değeri söyleyenin kimliğinde ve kişiliğinde gizli olduğu için sözün kendisinden çok arka planını biraz görmelerini ben tavsiye ederim. Bunu araştırabilirler. Karşınızda çok güzel sözler söyleyen birisi var. Özellikle medya dünyasında bunu çok görürsünüz. Çok böyle cilalı, renkli, albenili cümleler kuruyor. Görsel de güzel, bir de ekran var. Ortam da güzel, renkli ışıklar. Yani kimseyi genel anlamda suçlamak istemem. Böyle bir töhmet altında bırakmak istemem. Ama oradaki o renkli dünyanın yani ekranın bir de arkasını görmek. Yani perdenin arkası deniyor ya. Hani.
1: Evet.
0: Gençler bence ilk duydukları şeye inanmamalı. Tamam yani güzel konuşuyordur, kendini iyi anlatıyordur. Arka planlı hele bugünkü koşullarda çok rahat araştırabilirler, öğrenebilirler. Gerek ticarette gerekse medyada bu tip şeyleri duyduklarında ilk yapılacak şey şudur. Tamam yani şüpheci olmayalım, kötü düşünmeyelim falan. Evet bunları anlıyorum ama temkinli olmak da güzel bir şeydir. Tedbirli olmak da önemli bir şeydir. Biraz araştırma yaptıktan sonra eğer gerçekten arkası dolu ise bunların o zaman yine o temkini ve tedbiri elden bırakmamak kaydıyla bunların arkasına hani düşülebilir. Ama ben yine de insanları yakından tanımak gerektiğini düşünüyorum. Veya kurumları veya reklam verenleri işte ticaret yapanları ve benzeri. Sonra çünkü bu noktada biliyorsunuz çağdaş dolandırıcılar da çoğaldı. Hani söz avcıları var. Bir takım yöntemlerle insanların mali birikimlerine ve umutlarına maalesef tabir yerindeyse olta atıyorlar. Oltalama yöntemiyle onları kandırmaya çalışıyorlar. Biraz dikkatli ve uyanık olmak lazım. Burada söz tek başına değerli değil. Arka planı daha önemli. İnsansa kişiliği, kurumsa güvenirliği. Bütün bunlar araştırılarak gidilebilir. Diğer sorunuzu da şöyle bir tekrar izleyicilerimizde. Kendisini ifade edemiyorsam dediniz.
1: Evet, evet. Aslında niyeti güzel.
0: Evet.
1: Ama belki güzel konuşma çerçevesinde çalışmaları eksik olduğundan mıdır?
0: Evet.
1: Yoksa fıtratından mıdır?
0: Kendini ifade edemiyor.
1: İfade edemiyor. Evet. Bu anlamda tavsiyeniz ne olur?
0: Evet. Şimdi burada tabii bazıları cilalı sözler söylerken bazılarının iç dünyası çok güzeldir, doludur, renklidir ama kendisini ifade edemeyebilir. Bazen çekingenlik oluyor veya başka sebeplerle konuşmak istemiyor, kendini ifade edemiyor. Bence orada yapılacak şey şu, bir insan kişilik ve kimliğinden eminse, kendinin dürüstlüğünden eminse kendisi, geriye bir şey kalıyor yani kendini ifade etmesi için. Aslında kendimizi ifade etmek birkaç türlü olabiliyor. Birincisi konuşma. İkincisi işimiz. Mesela ben seminerlerimin sonunda şunu söylüyorum. Biz susalım, kişiliğimiz konuşsun. Biz susalım, işimiz konuşsun. Biz susalım, eserimiz konuşsun. Kendini ifade edemeyen eseriyle konuşmalı. İşiyle konuşmalı. Tutumlarıyla, davranışlarıyla konuşmalı.
1: Doğru olanı bu.
0: Evet, illa ben buyum demeye gerek yok. Ha, bunun anlaşılması biraz zaman alabilir. Ama bu da iyi bir yöntemdir. Sağlam dikiş atmış olursunuz. Çift dikiş olur çoğu zaman. Bugün cilalı laf edip de yarın boyası dökülenlerden olmaktansa bugün sessiz kalıp yarın işiyle gerçek manada kendini gösterenlerden olmak çok daha belki yeğdir denebilir. Burada biraz sabırlı oldu mu o tip dostlarımız? Er geç hakikat ortaya çıkar. O açıdan çok dert etmelerine gerek yok. Onların kişilik ve karakteri de belki susmak üzerine, işini iyi yapmak üzerine sürekli olarak oturmuş olur. Bunu da insanlar bir zaman sonra anlıyor. Ama bazıları geç anlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani aradan 25-30 yıl geçmesi gerekiyor vesaire. Ne yapalım? Bu da karakter meselesi. Hani kimi kendini konuşur, iyi pazarlar kendini tabir yerindeyse tırnak içinde. Kimisi de sussuz, sessiz, işte neyse suskun ve sessiz olarak yaşar. Ama burada bir güvencemiz daha var. Kullar bunu er ya da geç anlayabilir ama Allah her şeyin hakkıyla bilenidir. O noktada da gönlümüz ferahtır. Bence doğrusunu yapıp işi biraz da zamana bırakmakta yarar var. Fakat ara sıra da öksürmek gerekir. Şöyle, tümüyle suskunluk da iyi değil. Yani burada olduğunuzu da ifade etmeniz lazım. Kendinizi de küçük küçük de olsa bir şeylerle göstermeniz. Bu eserinizle olur, sözünüzle olur, sesinizle olur, işinizle olur. Ne bileyim. Hatta bazen bir bakış bile binlerce sözden daha etkili olabilir.
1: Hocam öyle konuşuyorsunuz ki sorularım çoğalıyor. Çoğaldıkça çoğalıyor. Evet. Kısaca cevaplamanızı istirham ederim. Çünkü zamanımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sözün israfı var mıdır?
0: Evet, sözün israfı var. Gerekmeyen yerde gereksiz konuşmak israftır. Hem de tam büyük bir israftır. Çünkü onun dönüşü de yok. Şöyle bir söz hatırlıyorum. Azerbaycan Türkçesinden. Zihnimde kaldığı kadarıyla söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: O hansı kuştur diyor. Uyasından bir merte çıktı, kayda bilmedi. Yani bir bilmece gibi. Belki eksik söylediysem hoş görsün.
1: Beni. Hangi bir kuştur? Yuvasından bir çıktı, geri dönmedi.
0: Bir defa çıktı, bir daha geri dönemedi. Cevap söz.
1: Söz.
0: Söz yani. Öyle bir kuş ki bu, yuvasından bir defa çıktı mı geri dönüşü yok. Bu yaydan çıkan ok gibidir söz.
1: Çok doğrudur.
0: Bu okun kimi yaralayacağı, kimi öldüreceği bilinmez. O bakımdan yaydan oku fırlatırken, yani ağzımızdan sözü çıkarırken çok temkinli, dikkatli olmak lazım. Bir de kararında ve kıvamınca konuşmak.
1: Doz önemli.
0: Evet.
1: Susmakta da doz önemli, konuşmakta da doz önemli.
0: Her ikisinde de ölçü, denge esastır. Ne fazla konuşmaya çok gerek var, ne de tümüyle çok suskun kalmak da iyi değildir. Eğer bütün şartlar konuşmanızı gerektirdiği halde siz susuyorsanız bu korkaklıktır. Ama her şey sizin susmanızı gerektirdiği halde siz hala konuşuyorsanız bu da ahmaklıktır.
1: Doğrudur hocam. Konuşma sanatı ifadesi daha çok bana göre gençlerin daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. Neden? Özellikle yeni yeni hayata atılmaya hazırlananlar, kariyerinin başında olanlar bilincindeyse konuşmanın önemi konusunda mutlaka dikkatli dinliyorlardır. Birkaç tavsiyeniz olabilir mi? Güzel konuşmak için, anlamlı konuşmak için, sade konuşmak için, derin konuşmak için en basit tavsiyeleriniz ne olur?
0: Evet, gençlerimize bu noktada elbette bunca yıllık deneyimlerimizle bazı tavsiyelerimiz olabilir. İyi konuşmak istiyorlarsa etkili konuşmak, nitelikli konuşmak, ama daha önemlisi doğru konuşmak istiyorlarsa önce susmayı öğrensinler. Yani dinlemeyi öğrensinler.
1: İş susmaktan başlar.
0: Oradan başlar. Dinlemek konuşmanın öncülüdür. Konuşmak ardıldır. Şöyle ki, çocuksunuz veya gençsiniz veya işte ergensiniz, neyse, henüz kendinizi yetişkin hissetmiyorsunuz. O halde önce tecrübeli olan, bilgili olan insanları dinlemeyi öğrenin. Yani onların sohbetlerinde gidin, can kulağıyla dinleyin.
1: Hocam yazmanın bir kuralı vardı.
0: Evet.
1: 1000 kere oku, 1 kere yaz.
0: Evet.
1: Konuşmada da aynısını söyleyebilir miyiz?
0: Çok rahat söyleyebilirim.
1: 1000 kere dinle,
0: evet.
1: 1 kere konuş.
0: Evet, çünkü hani şöyle de klasik bir ifade vardır. 2 kulak 1 ağız vermiş Allah. 2 dinle 1 söyle en azından. Hiç olmazsa. Bu birinci tavsiyem. İkincisi, etkili ve doğru konuşmak istiyor musunuz gerçekten? Mutlaka çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Çünkü söz varlığı, söz hazineniz sağlıklı değilse, yeterince dolu değilse heybeniz, neyi siz karşı tarafa aktaracaksınız? Kovanın dibini tuttuk. Kovanın da dolması lazım, taşması lazım. Bugünkü nesiller bu kitap okuma işinden uzaklaştığı için sadece tırnak içinde sokakta, efendim, parkta, bahçede veya sosyal medyada duyduğu sınırlı sayıda sözcükle kendini ifade etmeye çalışıyor ki buradan iyi bir konuşma çıkmaz. Üçüncü olarak, mutlaka iyi ve güzel hatiplerimiz var bizim. Çok güzel konuşan, böyle takır takır konuşan, takılmadan aynen demeden, asalak ses ve sözleri kullanmadan akıcı konuşan hatipleri dinlemeliler.
1: Usta çırak ilişkisine önem vermesi gerekiyor.
0: Hiç şüphesiz. Çünkü konuşma bir süreç meselesidir. Bir anda olmaz. Usta konuşmacılar bazen yıllarını bu işe vererek ekranlarda kendilerini gösteriyorlar. Bu kazanılmış deneyimleri onlar da çabucak aktarabilmeliler kendilerine. Yani o usta çırak eğitimi gerçekten çok çok değerli diye düşünüyorum. Bu üç tavsiyeyi bile tutsalar gençler, ben eminim çok rahat akıcı konuşabilen bir bireye dönüşebilirler.
1: Hocam gönlünüze bereket, ağzınıza sağlık. Sağ vedalaşmadan önce eklemek istedikleriniz var mı?
0: Evet, sonuç olarak tabii biz insanız. Hem konuşacağız, hem dinleyeceğiz, yerine göre susacağız. Ama kaybetmemiz gereken bir şey var. İnsanların gönlünden düşmemek lazım.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: İnsanların gönlünden düşmemek lazım.
0: Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, insana değer vererek hayatımızı sürdürmeliyiz. Bu mekanik ekran ilişkileri yerine doğal ve canlı akran ilişkilerine ağırlık vererek hayatımızı sürdürelim. Etrafımızda bizi seven, bizi sayan, bize değer veren ne kadar çok insan varsa, bizim değer verdiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz insan sayısı onlardan da çok olmalı. Biz herkesi sevelim ki herkes de bizi sevsin diyerek esenlikler diliyor değerli dinleyicilerimize, sağlık ve huzur dileklerimi iletiyorum.
1: Çok sağ olun hocam. İnsanların gönlünden düşmemek lazım ifadesiyle tamamlıyoruz. Bu sözü siz söyleyince aklıma bir şiir geldi. Yazarını hatırlamıyorum. İncitmesen ahbabını, incinmesin senden, bu alemi fani de zarafet budur işte. Değerli paylaşımları için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Konu Bir Konuk programında değerli hocamız konuşma sanatı, yazma sanatı, susma sanatı gibi kitapların yazarı, aynı zamanda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Yaman ile güzel sözün gücünü, konuşmanın inceliğini ve dilin sorumluluğunu konuştuk. Bir Konu Bir Konuk'ta önümüzdeki haftalarda da farklı konularla hayata dair konuları konuşmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir Konu, Bir Konuk.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.31, Bilecik 17.27, Bursa 19.32, Çanakkale 23.32, Edirne 21.34, İstanbul 22.30, Kırklareli 20.31, Kocaeli 22.30, Sakarya ve Tekirdağ 21.30 ve Yalova 21.31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16.28, Aydın 23.40, Denizli 22.37, Kütahya 14.27, İzmir 24.36, Manisa 22.35, Muğla 22.36 ve Uşak 17.31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23.43, Antalya 30.43, Burdur 17.32, Hatay 24.36, Isparta 18.31, Kahramanmaraş 22.40, Mersin 27.36 ve Osmaniye 22.39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17.29, Ankara 15.28, Çankırı 14.30, Eskişehir 17.30, Karaman 17.29, Kayseri 12.29, Kırıkkale 17.29, Kırşehir 15.27, Konya 18.28, Nevşehir 14.26, Niğde 14.28, Sivas 12.26 ve Yozgat 13.23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20.30, Bolu 14.27, Düzce 18.28, Karabük 16.29, Kastamonu 13.25 ve Zonguldak 21.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 30 Ekim, 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de kuzeyli önlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının 3. etabında 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru deniz dibinden uzaklaştırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Fransa'nın güneybatısında günlerdir devam eden yangınlar henüz söndürülemezken iki vilayette yüzlerce hane elektriksiz kaldı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme yapmayı değerlendirdiği ancak yoğun diplomatik çabalarla durumun şimdilik yatıştığı öne sürüldü. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ve spor, İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. FIFA Disiplin Komitesi 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli kavşağında 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden bir nolu şeritten sağlanıyor. Iğdır, Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Temmuz Cuma günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 1 Ağustos, Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir yazar bir hikaye programına, edebiyatın büyülü dünyasına hoş geldiniz. Her bölümde bir yazarın evrenine konuk oluyor. Onun kaleminden süzülen bir öyküyle bir parça hayatı yeniden keşfediyoruz. Bu haftaki yolculuğumuzun rehberi Özlem Pekcan. Bugün programımızda çağdaş öykücülüğün dikkat çeken kalemlerinden Özlem Pekcan'ın edebiyat dünyasına konuk oluyoruz. Öyküleriyle insan ruhunun derinliklerine ışık tutan, çevirileriyle dünya edebiyatına Türk okurlarıyla buluşturan bağlı bir kalem Özlem Pekcan'ı tanıyacağız. Bugün sizlerle Özlem Pekcan'ın kaleme aldığı İyi İnsanların Kötü İşleri adlı hikayesini paylaşacağız. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine bilgiler aktaralım. Özlem Pekcan, yazmayı, hayatı anlamanın ve yaşanan anları kalıcı kılmanın bir yolu olarak gören çağdaş yazarlarımızdandır. Çocukluk yıllarında başlayan yazma serüveni, zamanla öykü, deneme, çeviri ve editörlük çalışmalarıyla zenginleşmiş, edebiyatın farklı alanlarında üretmeye devam etmiştir. Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görmüş, daha sonra Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünü de tamamlamıştır. Uzun yıllar telif haklara, sinema ve kültür alanlarında uzman ve mütercim tercüman olarak görev yapmış, sonrasında çalışmalarını ağırlıklı olarak yazarlık ve çevirmenlik üzerine yoğunlaştırmıştır. Özlem Pekcan'ın edebiyat anlayışının merkezinde insan vardır. Onun öykülerinde kahramanlar günlük yaşamın içinden seçilir. Sıradan görünen olaylar derin psikolojik çözümlemelerle anlam kazanır. Vicdan, adalet, empati, yalnızlık, umut ve insan ilişkileri öykülerin temel izleklerini oluşturur. Yazar okuruna kesin yargılar sunmak yerine düşünmeyi tercih eder. Özlem Pekcan, insanı ve yaşamın içinden süzülen ayrıntıları merkeze alan öyküleriyle tanınan yazarlarımızdan biridir. Anlatılarında günlük hayatın sıradan gibi görünen anlarından yola çıkarak insan ilişkilerini, vicdanı, seçimleri ve duygusal çatışmaları incelikli bir bakışla ele alır. Sade, akıcı ve güçlü anlatımı sayesinde okuru kahramanlarının iç dünyasına ortak eder. Yazarın öykülerinde kesin yargılardan çok sorgulamalar ön plandadır. İnsanın iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında yaşadığı gelgitleri, hayatın gri alanlarını ve vicdanın sesini ustalıkla işleyen Özlem Pekcan, okurun yalnızca bir hikaye okumaya değil, aynı zamanda yaşamını ve değerlerini yeniden düşünmeye davet eder. Yayınlanan eserleri arasında İyi İnsanların Kötü İşleri, Deniz Kabuğu'nun Şarkısı ve Eflatun Eldiven adlı öykü kitaplarının yanı sıra çocuklara yönelik Çocuk Yüreklerde Atatürk ve Çocuk Yüreklerde Yunus Emre gibi eserler de bulunmaktadır. Ayrıca Küçük Prens ve Pinokyo gibi klasik eserlerini Türkçe'ye kazandırarak çeviri alanında da önemli katkılar sunmuştur. Birazdan dinleyeceğimiz İyi İnsanların Kötü İşleri adlı öyküsü, yazarın insan doğasına dair gözlem gücünü en iyi yansıtan eserlerinden biridir. Bu öyküde Özlem Pekcan, iyilik ve kötülük kavramlarını keskin sınırlarla ayırmak yerine insanın içinde bulunduğu koşulları, yaptığı seçimleri ve vicdan muhasebesini sorguluyor. Çünkü hayat çoğu zaman siyah ve beyaz kadar net değildir. İyi insanların yanlış kararlar verebileceğini, kötü görünen insanların ise beklenmedik iyilikler yapabildiği karmaşık bir yolculuktur. Yazar sade ama etkileyici anlatımıyla okurunu olayların görünen yüzünün ötesine bakmaya davet eder. Her karakterin bir geçmişi, her davranışın bir nedeni olabileceğini hatırlatırken, empati kurmanın, ön yargılardan uzak durmanın ve insanın yalnızca yaptığı tek bir davranışla değerlendirmemenin önemini vurgular. İşte bu nedenle iyi insanların kötü işleri yalnızca bir öykü değil, insanı, vicdanı ve yaşamın çelişkilerini sorgulatan güçlü bir edebiyat metni olarak hafızalarda yer eder. Şimdi sözü Özlem Pekcan'ın kalemine bırakıyor, siz değerli dinleyenlerimizi İyi İnsanların Kötü İşleri adlı öyküyle baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Özlem Pekcan'ın İyi İnsanların Kötü İşleri adlı öyküsü. Olmaz mı? İyi insanların kötü işleri. Olmaz mı? Yağmurlu, soğuk ve sırlı gecede, karanlıkta yarışır hızda ilerliyordu araba. Kadın direksiyondaki adama baktı yan gözle. İçi sızladı ve beyni acıya dayanıksız kalbine ihanetle onu seneler önce tanıştıkları güne kaçırdı merhametsizce. Fakülte kantininde tesadüf etmişlerdi. Aynı yaşta ve aynı bölümdeydiler. Aruz vezni kadar güzeldi delikanlı. Mükemmel bir teknikle meydana getirilmiş, muazzam bir ahenkle akseden varlığına gözlerinin kesiştiği o dakika tutulmuştu. Hala da vurgundu aynı şekilde, aynı şiddette. Aldıkları kararın ağırlığı yüreğine çöreklenirken ızdıraplı bir nefesin dudaklarından kaçmasını engelleyemedi. Kırık gururu başını cama çevirmeye zorladı onu. Yan tarafındaki hareketlenmeyle dikkatini yoldan çevirdi ve kadına kısacık bir bakış attı adam. O da benzer anılara esirdi. Parlak lacivert gözlerini soluk benizli kahverengilere çevirdiği an yakalamıştı onlardaki hayranlığı. Yadırgamamıştı. Hep böyleydi zaten. Dişilerin amansızca çekildiği mevcudiyetinden erkekler aynı şiddette nefret ederdi. Bu bilinçle başlayan tanışıklık beklendiği gibi önce arkadaşlığa, ardından tek taraflı da olsa aşka evrilmiş, evlilikle noktalanmıştı. O zamanlar aşksız, hatta duygudan yoksun bir birlikteliğe adanmakta sakınca görmemişti delikanlı. Bir iş anlaşması gibi yaklaşmıştı meseleye. Evleneceği kadındaki her şey ona da yetecekti. Aşk, kuvvet, şöhret ve servet. İki taraflı rıza ve imzayla doğal ortağı haline geleceği bu paylaşımın gerektirdiği görevleri yerine getirmekten başka yükümlülüğü ya da gaynesi olmayacaktı ömrünün geri kalanında. Ne yaşam kavgası, ne gelecek endişesi. Kavgasız gürültüsüz geçen iki evlatla süslenen 10 senelik evlilik süresince her şey tasarladığı gibi cereyan etmişti. Karısı sevecen, şefkatli ve cömertti. Fedakarlıkta sınır tanımayan iyi bir sevgili, dost ve yol arkadaşıydı. Buna mukabil adam asla iyi bir koca değildi. Ancak bu gerçeği maskelemekte müthiş mahirdi. Sevgisizliğini sahte aşk fısıltılarının arkasına, diğer kadınlarla maceralarını, iş seyahatleri takvimine, çaldıklarını da muhasebe kayıtlarının görünmez satırları arasına ustalıkla gizlemeyi becermişti yıllar boyu. Geldiği noktada en az karısı ve ailesi kadar ün, güç ve zenginlik sahibiydi artık. Başlarda lütuf, kaçırılmayacak bir fırsat gördüğü evlilik, her giderdiği ihtiyacının, her karşıladığı gereksiniminin, her doyurduğu açlığının ardından katlanılmaz gelmeye başlamıştı yavaş yavaş. Kocasının dikkati yola, kadınınki de ona döndü yeniden. Gönül telleri ayrı ayrı titredi. Öyle seviyordu ki, gitme kal, boşanmayalım diyemiyordu. Ne istersen yaparım. Bu yakarıştan onu şiddetle alıkoyan dudağının kıvrımına saklı, en gizli manalara kadar tanıdığı adamın kopuşunun ve tükenmişliğinin farkına varması, düştüğü cenderede her geçen gün nasıl kısılıp kaldığını görmesiydi. Başından beri harika bir sevgili, eş ve koca olmuş sevdiğini böyle bir mutsuzluğa mahkum edemiyordu. Sırrını saklayan karanlık yolla beraberindeki düşünceler daha da uzayacaktı ki, devasa boyutta sevimsiz ve tekinsiz ağaçların iki tarafında sıralandığı asfalt zemine inat uçarcasına ilerleyen arabanın önüne hırlayan zavallı bir dağ tavşanı farların vahşi parlaklığı karşısında tutulup kaldığından direksiyon hakimiyetinin yitip gitmesiyle seyir aniden değişti. Nur, iyi misin Nur? Fısıltıyla yakarış arası panik dolu sözcüklerin kulağından girerek beynine ulaşmasıyla yavaş yavaş bilincini kazandı kadın. Göz kapakları zorlukla aralanırken aynı zorlukla başını çevirdi. Ferhat dedi güçsüzce, ne oldu? Tavşan, aptal tavşan diye açıklamaya çalıştı adam kesik kesik. Önümüze çıktı. Çarpmak istemedim. Ferhat'ın yufka yüreği bozulan asabını harekete geçirdi. Gözyaşları yanaklarından yuvarlanırken başını geriye yasladı Nur. Bu sırada kocası uzun boynunun verdiği avantajla hafifçe kaykılarak karısının kapısını açtı. Pozisyonuna dönerkense emniyet kemerini çözdü. Tavandaki aydınlatmada çalışmış aracın içini sisli bir ışıkla doldurmuştu. Adam kuvvet vermek istercesine omzunu kavradı kadının. Geçti artık, hadi in, dedi. Hırıltılı bir sesle anlamadığı şekilde canı yanmıştı. Hiç alışık olmadığı bir tonlamayla algıları birden keskinleşti Nur'un. Oturduğu yerde iyice dikleşirken gözlerini önce Ferhat'ın sevilesi yüzüne çevirdi. Belirgin bir darbe izi ya da yaralanma görmemenin verdiği rahatlıkla serbest bıraktığı nefesi, bakışları daha aşağıya kaydığında dehşetle kesildi. Kaza anındaki savrulma, yuvarlanma ve çarpmalar yüzünden yoldan metrelerce aşağıda, ağacın tekine yapışıp kaykılarak ancak durabilen ağır hasarlı aracın iyice ezilmiş tarafında kalan adamın kaliteli gömleğindeki bir kesikten oluk oluk kan akmaktaydı. "Yaralanmışsın," diye inledi kadın panik ve korku içinde. Ulu orta tebliğ edilen bu gerçekte dikkatini ilk kez kendine çevirdi Ferhat ve ölüm tehlikesiyle yüzleşiverdi. Korku ile acı işbirliği içinde bedenini ve ruhunu ele geçirirken soğukkanlılığını koruması gerektiğinin farkındaydı. "Yardım çağırmalıyız," diye konuştu güçlükle. "Telefon edelim, haber verelim birilerine." Kadın transa geçmiş halde başıyla onayladı. Kucağında kalmayı nasılsa becermiş Sadık çantasından cep telefonunu çıkardı sarsak dokunuşlarla. "Ara," diye komut verdi zorlukla adam. "Polisi ara, annenleri ara, birilerini ara." Yine başını salladı ancak tek harekette bulunmadı kadın. Bir telefona, bir kocasının suratına bakıyordu. Onun şok geçirdiğini düşünen adam az sonra daha da kuvvetini kaybedecek elini uzattı cihazı almak için. Fakat beklenmedik şekilde geri çekildi karısı. "Bak, hiç sırası değil," diye fısıldadı Ferhat. "Kendine gel, krizini sonra geçirirsin." Mütevazi çehresi tuhaf bir gülümsemeyle aydınlandı Nur'un. Aleti avuçlarının içine hapsetti sıkıca. Gözleri yıldızları nazire edercesine parlıyordu. Sarsıcı bir titremeyle üşüyerek yaslandığı koltuktan davranmaya, karnına yaslanmış ve kanamasını iyice artıran ayaklarının dibine düşmüş, kendisininkine erişmeye çalıştı bu defada adam. Niyetini anlayan kadın, çevik bir refleksle ondan önce davrandı ve tuttuğu gibi dışarı attı telefonu. Karı kocanın bakışları birbirine kenetlenmişti şimdi. Adamın gözlerinde şaşkınlık, hayal kırıklığı ve korku, kadınınkilerde ise üzüntü, pişmanlık ve ızdırap fışkırmaktaydı. "Lütfen," dedi Ferhat. Cevap vermedi Nur. Ne bu yakarışı, ne de ardından bir teviye tekrarlanan diğerlerini. Gözleri ruhundan çekilip kanı tükenirken yavaş yavaş bedeninde bilincinin kapanmasına yakın yalvarışları kuruyan adam, "Sen iyi bir insandın," diye fısıldadı. Son sözleriydi belki de. "Neden, neden? İyi insanlar da kötü şeyler yapar," diye mukabele etti kadın. Boğazını yakan hıçkırıklarını engellemesine karşın gözyaşlarına mukayyet olamayarak, "Bazen iyi insanlar da kötü şeyler yapar." Bir daha konuşmadılar. Boşaldıkça damarlardan hızını kaybeden kan gece günü karışıncaya kadar azar azar akışını sürdürdü. Aydınlık boğarken karanlığı, güneş yüksek dallar arasından göstermeye başladığı sırada sıcak yüzünü ciğerlerine saklanmış belli belirsiz son soluğuyla artık titremeye bile takati kalmamış bedeninden çıktı gitti adamın canı. İşte bundan sonra kocasının giriştiği çaresiz mücadeleyi kaybedişini, kafa tuttuğu ölüme hazin yenilişini gözünü kırpmadan saatlerdir izlemiş kadın, o kadar vakittir avucunda sımsıkı tuttuğu telefonu tuşladı ve "Baba!" diye haykırdı çağrısını cevaplayan diğer uçtaki kişiye. Bağrı yırtılırcasına, göğsü yarılırcasına, kalbi sökülürcesine ağlıyordu. "Baba, çok kötü bir şey oldu." İyi insanların kötü işleri. Yazar Özlem Pekcan.
0: Sevgili dinleyenler, bu akşam Özlem Pekcan'ın İyi İnsanların Kötü İşleri adlı öyküsüyle insan doğasının ikilemelerine tanıklık ettik. Her zaman iyi olmayı garantilemeyebileceğini hissettik. Tercihlerimizin gölgesinde bazen gerçekler çetin bir yüzle karşılar bizi. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Göçin Çağlar, bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: geçmişte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanarına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısındaysa yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Artvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. İç Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına. Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Öncü Keçeli, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüs temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlerine kayyum olarak atandığı bildirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, Osmaneli-Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozoğlu transfer etti. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karar alanında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozantı istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Rüzgar türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Saat tiktaklarında yitirdik aşkı. Aşka çeyrek kala ayrılığı solduk dudaklarımızda. Ne vardı gitmeseydin, ne vardı? Kalsaydın, kıvrılsaydın sol yanıma şöyle. Çok şey istemedim senden. Kalsaydın keşke. Ölümleri yummazdım gözlerime. Yutkunmazdım sensizliği. Hele matemleri, matemleri eşitmezdim kendime. Çaresizliğimle alay etmezdim beynimde. Ölmeyi zaten düşünmedim. Kalsaydın aydınlıklarımı karartmazdım. Çekmezdim yüreğimin perdelerini siyaha. Yüzümü böyle boyamazdım mutsuzluğa. Sen kalsaydın keşke.

İstanbul kadar sevmiştim seni. İstanbul kadar büyük ve kalabalık. Haykırırcasına deli gibi sevmiştim seni. Öylesine, öylesine anlatılmaz. Sevmiştim. Gözlerinde bir İstanbul vardı. Sözlerinde bir akşam bestesi. İkimizin hayali gibiydi takvimde günler. Ben seni sevmiştim.

Yansın İstanbul bu gece. Yansın sevdan yüreğimde. Küle dönsün, savrulsun bir martı kanadında. Dalgalar boyu savrulsun. Yansın, yansın seni seven bu kalbim. Bu gece. Sebebi neydi bu gidişin? Bu anlatılmaz acının sebebi neydi? Gözlerin mi kara? Yoksa İstanbul'un akşamları mı? Söyle Allah aşkına, suç senin değil de martıların mı söyle? Söyle Allah aşkına. Son buluşmada oturup o sahile simit atmıştık martıları. Hatırla, hatırla vicdansız, vefasız hatırla. Ellerimi tutup beni kendine çekmiştin ve alnımdan öpmüştün sevdamızı. Verdiğin sözler, verdiğin sözler dün gibi aklımda. Ama şimdi sana ettiğim sitemler, dilimde, dilimde anlıyor musun? Söylesene, dalgalar mıydı seni götüren, yoksa martı kanatlarında çırpınışlar mı? Ay, İstanbul da yansın, sen de yan bu gece. Yüreğim de yansın, yüreğim de yansın. Sen de yan, sen de yan.

şimdi buradayım işte. Hasret tuzağı, sen uzağa bir sürgünde. Müracası bundandır gecenin gönül yerinde. Gönül yerinde. Dil ve kalbi bitap düşerken mantık iklimi. Üşüyen ellerine sahipliğim bundandır. Arz ederdin ya plakı meyil sevdayı. Sevineyi sevda, sevineyi sevda. Ölümüz senin yazındır, benim sazanım. Şimdi sevin, şimdi gül. Gülmeniz sebep olacaksa bana kara basan bu hüzün. Dört mevsim ki and olsun, hazan olsun bana. Ki ben bir sayıyorsam bir geceyi, sana bin şafaklar olsun. Bin şafaklar olsun. Uğrunda ne gözyaşı, ne gam, ne tasa, ne hüzün. Dökmedim ama bir damla gözyaşı dahi. Sen var git yoluna, kalanlar benim olsun. Kasım'ın şarkılarında akşamlar daha bir dertli, daha bir vurgun, daha bir sürgün geliyor insana. Var git sen, ben şimdi buradayım işte. Hasret tuzağı, sen uzağa bir sürgünde. Yaşıyorum sensizliği, öylesine, öylesiye, özleminle. Sen var git yoluna.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Duşlar devam ediyor.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi. Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili.

Sen beni üzüyor, incitiyordun. Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyordun. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Sen benim uykumu kahreden korkum. Sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Sen benim cezamdın, ben sana mahkum. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Sen bana günahtın, ben sana yasak. Helali uzakta düştüğüm tuzak. Ben sana tutkundum, ben sana tutsak. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Gitmek istiyordun, gitme diyordun. Beni karanla itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun.

Sen yangın çıkarır, ben söndürürdüm. Sevmesem, sevmesem dünyanı ters döndürürdüm. Seni sürüm sürüm süründürürdüm. Ben senin korkundum. Sen bilmiyordun, bilmiyordun. Bir yavuz hırsızdım, dikleniyordum. Sustukça sabrıma yükleniyordum. Sen hiç beklemiyor, bekleniyordun. Ben sana yorgundum. Sen gelmiyordun. Sen.

yansımazmış sayfaları. Anlatılmayan hiçbir şey anlaşılmazmış şu hayatta. Her biten aşk bir sonrakine açarmış kapılarını. Açılan kapılar kimi zaman yanlış, kimi zaman aldanış olurmuş. En koyu ayrılık şiirinde bulunan bir aşk, iki taraflı yalnızlıktan ibaretmiş. Bilinir miydi yaşanmadan? Elbette bilinmez. Perdesi çekilmiş evlerin içerisinde binlerce sır, binlerce anı yaşar sokaklarda. Sırılsıklam olsan da yağmurlarda, ve ne kadar seversen sev yağmurları, koşup kaçmak istersin, söylesene yalan mı? Kar yağarken lapa lapa caddelere, yüreğin üşümez mi hiçbir zaman? Atmak isterken kendini karların üstüne, acımaz mı yüreğin ince bir sızı misali? Hadi yalan de, yalan olsun her yalan, her yalan. Adımız çoktan silinmiştir şiirlerden, bizi yazan ne varsa yırtılıp atılmıştır, yıkılmıştır sobalarda. Üstümüze kapanan her kapının ardından yeni bir umut arayışı, bir aşk, bir talip olmuştur ama bir yanı yalandır, bir yanı aldanış. Yalan mı? Yalansa söyle. Kaç sevda öncesinde kalmıştır en güzel anılar, çünkü yaşanmayanlardır en güzeller. Yaşanmayan bir şehir var mı yeryüzünde? Varsa söyle, yalan de. Bir bebeğin gözlerinden öper gibi öperdim yüreğini. Oysa ne sıcaktı bizim akşamlarımız, üşüyen bir yanımız varken. Hiç mi donmadı yüreğimiz? Hiç mi donmadı yüreğimiz? Aldanışlar her bir şarkının nakaratında gizlenir, belli etmez kendini. Ne zaman bir ah geçse yüreğinden, en olmadık, en savunmasız yerinden vurulurmuş insan. Sen hiç vurulmadın mı? Yalansa yalan de, ben de ölmedim diyeyim. Sen tarihin anekdotunu çıkarırken gözlerinde, ben bir yalanın mısrasını oluşturdum tüm dizelerde. İçimden çıkılmayan en ummadık sahnelerde, bir kez daha hüzünlendim, öldürmek istedim, ölmedim, hadi yalan de, ölmeyeyim. Yıllar geçmiştir sitemlerin ardından. Bir an silkinmişsindir baktıkça geçmişine, kurtuldum demişsindir, sesi soluğu kesildi demişsindir. Ama illaki özlemiş, illaki beklemişsindir. Beklemedim sanki, yalan de, vazgeçeyim. Dili yok sokakların, anlattığı olmak istemişsindir kimi zaman. Bir parkın bankına yakıştırmışsındır en sevdiğin hayalleri, ya da bir çınarın gölgesine dayamışsındır sırtını. Ve her bekleyişin bir adamın yolunu gözlemiştir, umutsuz ve umarsızca. Sana varsın diye söylediğim bütün sözler dilimden çıkıp da ulaşmıştır, dokunmuştur kalbine. Duymamış gibi yapmışsındır ama
hissetmişsindir yüreğinde. Hissetmedin mi? Hadi yalan de. Her fırtınalı havada bir duvar aramışsındır ardına. Her kabus içerisinde, teller içinde uyandığında bir beden aramışsındır yanında. Oysa sen korkulardan uzak yaşardın. Bense senden uzak. Ben yalnızlığı hissetsem de en çok sen korkardın yalnızlıktan. Ve hiçbir zaman söylemezsin. Anlatmazdın yokluğundan korktuğumu. Öyle cesurdun ki, öyle kendindeydin ki, yüreğin tir tir titriyordu. Korkuyordun, korkmuyor muydun? Yalan de, kabusun değil. En tatlı hayalin olsun gözlerim. Ve sen, ve sen gölgelerin kraliçesi, sen hiç mi sevmedin ve hiç mi öldürmek istemedin yüreğim yüreğinde? Hadi yalan de,

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısındaysa yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Artvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. İç Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de kuzeyli önlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının 3. etabında 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru deniz dibinden uzaklaştırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Alaçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Fransa'nın güneybatısında günlerdir devam eden yangınlar henüz söndürülemezken iki vilayette yüzlerce hane elektriksiz kaldı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme yapmayı değerlendirdiği ancak yoğun diplomatik çabalarla durumun şimdilik yatıştığı öne sürüldü. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ve spor, İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. FIFA Disiplin Komitesi 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli kavşağında 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Göksel yanlarla mavi düşler devam ediyor.

Göçmen kuşların dünyasında bir tozlu kafestir geride kalan. Yalnızlığa dair adanmış mısralarda kurşun gibi yağar hicran geceler. Ve aşk tanıklarının gölgesidir kör şiirde hayal perdesine vuran. Yine de bir umuttur kavuşmak meçhul yarınlarda. Söylenmemiş tüm sözler için hayata ve aşka dair, suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Göksel Yanlar'ın hazırlayıp sunduğu Şiirin Kalbi Mavi Düşler, her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Mavi Düşler.

İnsan en çok kimi arar? Sevdiklerini mi, özlediklerini mi? Yoksa geçip giden günlerini mi? En çok kendisini arar insan. Çünkü tüm aradıkları kendi içinde ve yaşamışlığında saklıdır. Ve hayata bir şiirlik malı verdiğiniz bu saatte ben Göksel Yanlar ve yayın yönetmenim Şeyma Selin. Saatlerimiz 23'ü gösterinceye kadar kahve tadında şiirlerimiz, çay tadında sohbetimiz, aşk tadında şiirlerimiz, hayat tadında sözlerimiz olacaktır bizlerinde. Efendim, suskunluğun geceyle buluşması diyoruz. Bugün de susulan bütün sözleri dilimize sereceğiz sizlerle anı paylaşmak adına. Peki bu yolculuğunuz içerisinde neler bulacaksınız? Biz sizlerden birisini burada resmetmeye çalışacağız kelimelerimizle, şarkılarımızla içimizdeki o susmuş insanı biraz olsun neşelendirmeye, bazen de dalıp şöyle bir geçmişe göndermeye çalışacağız. Ve sizler bu yolculuğa katılan can dostlarımız, Mavi Düşler'desiniz, hoş geldiniz. Zaman geçmekte, hayat sürmekte sefasını. Bir hayatın sefası kimi için çile, kimi için cefa, kimi için umut oluyor işte. Söz konusu anlatmaksa bir hayatı, başlayalım o halde sözümüze. Bir doğaçlama bir hayat mı çıkar içinden, bir aşk mı, bir ayrılık mı? Görelim bakalım neler diyecek dilimiz.

Yorgun bir çınarın gölgesindeyim yine. Dayamışım sırtımı en güvendiğim yere. Zaman geçiyor işte. Dün nasılsa bugün de öyle, yarın da böyle olacak işte. Yorgun bir çınarın gölgesinde hayat dinleniyor, dilleniyor işte. Kah bir çocuk geçiyor gözlerimin önünden, kah bir sokak kedisi. Hayatı dillendiriyor içimdeki bütün sesler. Hayata ne söylemeye kalksam susup kalıyorum. Bir çınarın gölgesinde, bir çınarın gölgesinde. Bazen yağmur başlıyor, yıldırımdan kaçma, aman diyorlar, ağaç altına gizlenme. Yağmur yağıyor, ben bir çınarın gölgesinde yağmur izliyorum, bir yıldırım düşmüyor kalbime. Her acı kadar acıtmıyor canımı hiçbir şey. Bir hayat es veriyor, ben susuyorum en heyecanlı yerinde, bir çınarın gölgesinde. Anlatılan bin bir hikayenin bin bir çeşitinden, bin bir arının topladığı bin bir çiçekle yaptığı bal misali, ben bin bir kez dayıyorum sırtımı çınarın gölgesine ve her seferinde bin bir kez susuyorum cevap vermem gereken. Her yerde cevap vermem gereken, her yerde. İçime bir şehrin artığı doluyor ve insanların attıkları ve ayrılıkların yüreğime kazıdıkları doluyor. Ansızın sancıyor yüreğim, bir an dalıp gidiyorum uzaklara, dinip geçiyor acılar, bitiyor bütün sancılar. Bir çınarın gölgesinde kendime yeni şehirler buluyorum. Tam oldu dediğim anda bir düş kıran çalıyor kapıma. Uyanıyorum en tatlı uykumdan. Bir bakıyorum yine susmaya devam. Yine yüreğim kan devam. Mecazın yaşadığı oluyorum bir anda. Satırlar yalan, satırlar yalan, satırlar yalan. Bir çınarın gölgesinde İki aşık geçiyor tam önümden. 3-5 metre var.

0: aramızda ya da yok. El ele, kol kola, şöyle bir bakıyorum uzaktan, bunlar da diyorum, bunlar da. Neyse boş ver deyip susuyorum. Artık ayrılır mı Allah bilir ama ben çok sevmiştim, böyle geçerken ayrılmıştım en olmadık zamanlarda. Bir çınarın gölgesinde kağıt kalem alıyorum elime. Bir şeyi kırılarken bakıyorum bir hikayeye dönüyor yine. Hikayeyi tam noktalarken bir roman çıkıyor karşıma.
1: Satırlarken.
0: Polisiye mi dersiniz, aşk mı dersiniz, bir çınarın gölgesinde hepsini şahit oluyorsunuz işte.
1: Satırlarken.
0: Hangisini yazacağınızı bilmeden, hangisini düşüneceğinizi bilmeden yaşayıp gidiyorsunuz işte. İnsanlar gelip geçiyor, evler var, yıkılıyor, yenisi yapılıyor. Ama ben çınarın gölgesinde sırtımı dayanmışım en güvendiğim yere. Her şey değilse de çınar büyüyüp gidiyor. Ölmediği sürece
1: satırlar yalan.
0: Bir çınarın gölgesinde.

Çek ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

kuşları vurdum, ne de kimsenin canını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsen de hırslandı ve mağırırdım anne. Bir ızlak gibi. Anne de hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim. Ne kesirmedim. Ama göğsümü çok kırpanladım. Karnımı çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Kimi yürekten sevdiysen, yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılardan sordun anne. Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun? Koca bir taş mı doğurdun? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsiz. Ne omzumda bir toz teri, ne saçımda bir şefkat. Sanki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Sanki ıslanmaktım, üşümektim. Sanki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Ay, olayı ben öder. Sen beni ne diye doğurdun anne? Söylesene, söylesene.

Oysa ağlamaya zaman yok. Geçecek sevdiğim, gözde yaş, kalpte hüzün. Bir hangardan tren, o da sahilinden vapur. Geçecek sevdiğim, yalnızlığa dair ne varsa hayatımızda, ne korkuya dair. Geçecek sevdiğim, omuzlarımızdan akmamış bir yaşçasına. Geçip gidecek sevdiğim, en zor anlarımız. Gelecek güzel bahçemin güzel çiçekleri, kışta geçecek, oranda gelecek sevdiğim, bir akşamüstü çay bahçesinde bu yazda. Oysa küsü için gitmiyor mevsimler bilesin, dörtte birini suç ortağı sanma ayrılıkları. Kavuşmaya dair ne varsa geçecek ve gelecek. Her giden yazın ardından geçecek sevdiğim, bu günlerde, bu hüzünde, bu yalnızlıkta geçecek bir gün görecek.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, kuzey Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Artvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. İç Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına. Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Öncü Keçeli, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüs temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlerine kayyum olarak atandığı bildirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, Osmaneli Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozoğlu transfer etti. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi Karayollarında Son Durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 19 derece, Atina az bulutlu 26, Belgrad açık 21, Berlin parçalı bulutlu 18, Helsinki parçalı bulutlu 10 derece. Kiev az bulutlu 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 24 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, parçalı bulutlu 10 derece. Kiev az bulutlu 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 24 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Paris parçalı bulutlu 21,

Asya kıtasında Amman az bulutlu 22, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 18 derece. Bağdat az bulutlu 33, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 25 derece. Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 30, Kuveyt az bulutlu 33 derece. Medine az bulutlu 28, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 20, Tahran az bulutlu ve açık 24, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir açık 22, Kahire az bulutlu 24, Melbourne parçalı bulutlu 4, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Sydney az bulutlu 6, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Washington parçalı bulutlu 20 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Kırcıali az bulutlu 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 20, Gümülcine az bulutlu 21, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Komrat az bulutlu 16, Köstence az bulutlu 19, Münih parçalı bulutlu 19 derece. Podgorica az bulutlu 21, Selanik parçalı bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 16, Taraklıya, Valkaneş ve Zenitsa az bulutlu 18, Gazmasu az bulutlu ve açık 26, Girne açık 25, Lefkoşa açık 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Söke, Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir coğrafya olarak öne çıkar. Nüfus artışı ve kolonizasyon faaliyetleriyle yerleşim alanları Bodrum, Dalaman ve Fethiye çevresine doğru genişler. Karya adınınsa M.Ö. 3400'lü yıllarda bölgeye gelen ve Karyalılara komutanlık eden bir liderin isminden geldiği düşünülmektedir. Tarihi kaynaklara göre Karyalılar bölgenin yerli halkıydı ve zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar.

Ardından Metler ve Persler, bölgeyi Satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğla olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş, Muğlu Bey Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin adı Muğla olarak anılmaya başlanmıştır. Bu kutsal anlatının ardından şehir hızla bayındır hale getirilmiş, önemli yatırımlar yapılmıştır. Yıldırım Bayezid'in 1391 yılında Muğla'yı Osmanlı topraklarına katmasıyla şehir önem kazanmış, Fetret devrinde Timur'un eline geçse de 2. Murat döneminde yeniden Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur. Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmıyla Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir. Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağan lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksek okullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir. Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konak Altı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii, beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. Dört mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz. Klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme plajıdır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır.
efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçirebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı gence aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerler ise ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissedilir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle, 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Cami, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşun adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalemişi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Cami, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Camii Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eser olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan, Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması, halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konakaltı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeia antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetra'yı antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıca Tepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaunus Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunus Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunus'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir ad olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugünse müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda Ölüdeniz'in turkuaz renginde denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları yılın 12 ayı yapılabilse de Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölüdeniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfediyar'a Türkiye arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla Semt Pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı, Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu plajında denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Artvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. İç Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de kuzeyli önlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Öncü Keçeli, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlerine kayyum olarak atandığı bildirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, Osmaneli-Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozoğ'u transfer etti. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden bir nolu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Temmuz Cuma günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 1 Ağustos, Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korunmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğiniz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Yusa.

0: sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Stephen Wolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bateride Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monarch ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Stephen Wolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk 2 single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kalkinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kalkinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayınlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine'da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılığına kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi yeni şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde en iyi rock performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğiniz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Yusal.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısındaysa yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Artvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. İç Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde yer yer 8. Güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de kuzeyli önlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının 3. etabında 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru deniz dibinden uzaklaştırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Alaçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Fransa'nın güneybatısında günlerdir devam eden yangınlar henüz söndürülemezken iki vilayette yüzlerce hane elektriksiz kaldı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme yapmayı değerlendirdiği ancak yoğun diplomatik çabalarla durumun şimdilik yatıştığı öne sürüldü. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ve spor, İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. FIFA Disiplin Komitesi 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu, Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli kavşağında 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi unutmayın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir konu, bir konuk programımızla yeniden sizlerleyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta hayatımıza, dilimize ve düşünce dünyamıza dokunan konuları alanında uzman bir isimle konuşacağız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademik çalışmalarıyla dil ve iletişim alanına sunduğu katkılarla tanıdığımız, konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı gibi kitapların yazarı, Kırşehir AH Evran Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Yaman. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Gayet iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir.
0: Çok şükür, teşekkür ederiz. Hocamızla bugün konuşma sanatını, sözün gücünü, etkili anlatımı ve doğru iletişimi konuşacağız. Hocam, diğer sorularımıza ve benim hazırlamış olduğum konuşma sanatına ilişkin sorulara geçmeden önce merak ettiğim bir konu var. Sizin konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı isimleriyle paylaşmış olduğunuz çalışmalarınız var. Kitaplara basıldı. Evet. Bu anlamda çalışmalarınız devam ediyor mu acaba?
1: Evet, tabii yaşadığımız sürece düşünmeye, konuşmaya ve en önemlisi de yazmaya devam edeceğiz. Bu hayatın bir gereği olarak bence karşımızda duruyor. Yaşamanın biraz da anlamı bu bence. Üretmek gerekiyor. Üretmeyen insan canlı kalabilir ama yaşıyor denemez. İkisi arasında fark var bana göre. Yaşatın bir gereği olarak bence karşımızda duruyor. Yaşamanın biraz da anlamı bu bence. Üretmek gerekiyor. Üretmeyen insan canlı kalabilir ama yaşıyor denemez. İkisi arasında fark var bana göre. Yaşamak başka, canlı kalmak başka.

0: okumalarını tavsiye ediyoruz. Hocam, hepimiz konuşmayı öğreniyoruz ama daha iyi konuşmayı çoğu zaman ihmal ediyoruz. Bu noktadan hareketle ilk sorumu sormak istiyorum. Sizce daha iyi konuşmaktan bizi alıkoyan temel alışkanlıklar ya da hata diyebileceğimiz şey nedir?
1: Öncelikle izin verirseniz bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin hatıraları içerisinde bulunan meteoroloji radyosunu bir yad edelim burada. Meteoroloji radyosu demek bizim için geçmişe dair çocukluk anıları, gençlik anıları, birçok hatıramız var geçmişte. Çünkü henüz ekranların icat edilmediği dönemlerde biz bu radyolarla büyüdük. Meteoroloji bu anlamda çok büyük hizmetler verdi. O bakımdan ben Meteoroloji Radyosu'nun çok değerli dinleyicilerini en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ve herkese sağlık, huzur, esenlikler diliyorum öncelikle.
0: Eksik olmayın hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Sorumuza gelince Alişir Bey, bu konuda abartısız söyleyebilirim. 40 yıllık bir araştırma geçmişimiz var. Konuşma nedir? Nasıl konuşmalıyız? İnsanlar nasıl daha güzel konuşabilir ve niçin güzel konuşamıyor bazıları? Bunları araştırdığımızda ben şöyle bir gerçekle karşılaştım. Bilinen 18 milyondan fazla canlı türü olduğu söyleniyor dünya üzerinde. 18 milyondan fazla. Bunların içerisinde en seçkin varlık insanoğlu.
0: Doğrudur.
1: Bu seçkinlik bize çok büyük bir üstünlük kazandırıyor. Bu üstünlük ve ayrıcalık belgelerinden birisi de konuşabilmek. Çünkü diğer canlılar konuşamıyor. İletişim kuruyorlar. Burada kavramları karıştırmamak lazım. Diğer hani bir takım hayvanların, belki bitkilerin bile iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Ama konuşmak insana özgü bir ayrıcalık ve üstünlük belgesidir. Fakat bir taraftan da konuşabilme üstünlüğü insana aklımıza gelmeyecek şekilde bir sorumluluk da yüklemiş. Evet, ağzı olan konuşur. Böyle bir özellik doğuştan bahsedilmiş genel anlamda bütün insanlara. Fakat burada bu konuşmayı öğrenmek biyolojik süreç içerisinde 2 yıllık bir zamanı alıyor. Konuşmayı aşağı yukarı temellendirebilmemiz. Yani dil edinimi dediğimiz süreç aşağı yukarı 2 yıl. Fakat birçok insan bu dil ediniminden sonra konuşmanın incelikleri ve ayrıntıları noktasında çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Biz konuşmayı sadece ses çıkarmak veya sözcükleri, cümleleri ifade etmek olarak algılarsak bu noktada herkesin kendine göre bir üstünlüğü var. Ama sorumuzdan ben şu inceliği çıkardım. Evet, herkes ses çıkarabiliyor, kelimeleri kullanabiliyor, cümle kurabiliyor veya iletişim kurabiliyor ama bazıları istediğimiz olumlu yönde konuşmayı yapamayabiliyor. Acaba neden? Burada biz insan olarak duyguları taşıyan bir varlığız. Birçok duygularımız var, düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. Eğer karşı tarafın bu duygu, düşünce ve hayal dünyasına giremiyorsanız, onu anlayamıyorsanız, bir yönüyle empati, daha derin yönüyle de diğergamlık bunun adı. O zaman sadece ses çıkarıyorsunuz ve kulakları rahatsız ediyorsunuz. O kadar. Oysa konuşma kulaktan kulağa değil, ağızdan kulağa değil, ses ve söz gönülden gönüle giderse konuşma olur. İşte kaybedilen nokta bu.
0: Çok doğru.
1: Evet, biz gönülden konuşmayı öğrenmemiz lazım. Ağızdan konuşmak tabir yerindeyse harcı alemdir. Yani herkesin yapabileceği bir şeydir.
0: Hocam, gönüllüler konuşmadığı zaman ses de yükseliyor anlatabilmek için.
1: Evet, yakın olmamıza rağmen.
0: Doğru.
1: Dikkat ediniz, birbirine çok yakın olan eşler, arkadaşlar, aile bireyleri, dostlar bazen kendilerini çok yakın hissetmelerine rağmen ve mekan olarak da yakında oturmalarına rağmen bazen işte bağırışmalar olur, sesler yükselir, sinirler, öfkeler kabarır. Bunun sebebi gönül kapılarının açılmamış olmasıdır.
0: Gönüller arası iletişimin olmadığı.
1: Evet. Buradaki iletişim ağızla kulak arasındadır. Şimdi öyle bir söz var, bunu konuşmak lazım. Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Yani ağızdan sadece yüzeysel konuşuyorsanız kulağa gider. Oysa kalpten çıkan söz kalbe gider. İşte yakalanması gereken gerçeklik burada.

0: yatıyor. Ağızdan kulağı bir kenara bırakacağız. Bazen ses çıkarmadan da gönüller arasında bir konuşma sağlanabilir. Dolayısıyla bu derinliği yakalayamayan insanlar bence güzel konuşamıyorlar. Mesele konuşmak, ses çıkarmak değil. Hem kendimizi doğru ifade etmek, hem karşı tarafın duygu dünyasına girebilmektir gerçek konuşma.
1: Çok doğru hocam. Konuşurken bazen süslü cümleler kurmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Bazen de çok sade olmaya çalışıyoruz. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi her iki durumda da asıl mesele karşı tarafın bizi nasıl anladığı.
0: Evet.
1: Ya da anlıyor mu?
0: Tabii.
1: Buradan şunu sormak istiyorum. Güzel konuşmak mı daha önemli, yoksa daha doğru anlaşılmak mı? Bu ikisi her zaman bir noktada buluşabiliyor mu?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Mesele süslü cümleler kurmak olmamalı bence. Bu yapaylıktır. Oysa konuşmanın en temel özelliklerinden birisi içtenlik, yani doğal, candan, samimi olmasıdır. Eğer bunu yakalayamadıysanız cümleleriniz, sözleriniz ne kadar süslü olursa olsun, ne kadar belagat yaparsanız yapın, karşı tarafın gönül tellerini titretemezsiniz. Burada asıl olan kendi duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeden önce karşı tarafın duygu dünyasını hareketlendirmektir. Ne demek bu? Sizin bir meramınız var. Bu meramınızı bir kelamla anlatmak durumdasınız. Eyvallah. Bunu yaparken cümlenin süsünden veya havasından ziyade karşı tarafla olan gönül iletişiminizin sağlıklı kurulup kurulmadığını bir kontrol etmeniz lazım. Şöyle ki, karşı taraf sizi dinlemek için antenlerini açmış mı? Bu çok önemli bir...
1: Bunu nasıl anlayabiliriz hocam? En basit yoluyla.
0: Hemen birkaç şeyle bunu söylemeye çalışayım. Bir defa sizi dinleyen insanın tüm benliğiyle, tüm bedeniyle, tüm beyin fonksiyonlarıyla başka bir şeyle meşgul olmadan size odaklanması lazım. Eğer insanlar sizi dinlemiyorsa boşuna konuşuyorsunuz demektir. Çünkü antenler kapalıdır. Bir başka yönüyle söyleyeyim. Dibi delik kovayı dolduramazsınız.
1: Doğrudur.
0: Evet, yani kovanın önce dibini tutmanız lazım. Bunun için bir defa anlattığınız konunun karşı tarafı da ilgilendirmesi gerekir. Bu da önemli. Bunu bir iki cümleyle hemen anlayabilirsiniz. Yani karşı tarafa konuştunuz ve sizi gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, tüm bedeniyle, tüm varlığıyla sizi dinliyorsa bu insanla iletişim kurmanız çok zor olmaz, konuşabilirsiniz. Başka bir ölçüt daha söyleyeyim. Karşı taraf bir soru sormadan, sizden bir talepte bulunmadan bence çok fazla konuşmamak lazım. Çünkü onun ihtiyacı olup olmadığını bilmiyoruz gerçekten. Ben söylüyorum da, söylemek istiyorum ama karşı taraf bunu almaya hazır mı? İşte burada kontrol edecek şeyler. Gözü bizde mi? Kulağı bizde mi? Beden diliyle bizi dinlemeye hazır mı? Yine kullandığı sözlerle bizi anlayıp anlamadığını da test edebilirsiniz. Acaba sizin söyledikleriniz oradan nasıl bir yankı buluyor? Mevlana'nın bir sözü var. Ben ne diyorum, tamburam ne diyor. Acaba ben ne söylüyorum ama karşımdaki ne anlıyor? Bunu böyle küçük aralıklarla, boşluklarla test edebilirsiniz. Bazen de karşı sorular da sorulabilir, anlayıp anlamadığını test etmek için.
1: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Hemen planlamadığım bir soruyu sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Karşı tarafın birikimi, müktesebatı da bizim kullanacağımız cümleleri
0: evet,
1: anlayıp anlamama noktasında belirgin bir nokta mıdır? Örnek veriyorum, evet. Mevlana'dan örnek verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir sözü vardı. Okyanusun dibinde bile olsanız kabınız ne kadarsa o kadar su alabilirsiniz.
0: Çok güzel. Evet. Tabii burada konuşanın arif olması önemli. Karşı tarafın arif olması ondan da önemli. Dinleyen konuşandan daha arif olmalıdır. Karşıdaki insan bir ihtiyaç duymuyorsa sizi dinlemek üzere, sizin ona söyleyeceğiniz her söz genellikle havada kalacaktır. Veya onun seviyesini, niteliğini, kalitesini görüyor biliyorsanız, ki bu da sizin arifliğinizle ilgili, bazen ona en sade şekliyle veya en kısa cümleyle anlatmanız gerekebilir. Bazen baktınız ki karşıda bir derinlik var, o zaman siz de derine dalabilirsiniz. Bu da konuşmanın niteliği açısından çok önemli. Ama ben genellikle şunu tercih ediyorum Alişir Bey. Karşımdaki insanlara saygı duyuyorum, değer veriyorum ve en yalın ifadelerle, en sade şekliyle, en anlaşılır biçimiyle anlatmaya çalışıyorum. Eski tabirle malumat furuşluk, bugünkü tabirle çok bilmişlik yapmaya çalışmıyorum. Yani bu bence zaten doğru bir yöntem değil. Yani insan ruhu açısından da sakıncaları var. Karşı taraf bunu anlar mı anlamaz mı derdinde de olmuyorum. Niye olmuyorum? Çünkü ben en sade şekliyle derdimi ortaya koymaya çalışıyorum veya meramımı ifade ediyorum. Ortalama insanın anlayabileceği şekilde konuşmakta yarar var. Ama kendimizi kanıtlamak için ağır ağdalı cümleler, tumturaklı ifadeler kullanırsanız karşı taraf birkaç kelimeyi kaçırdığında bağlantı kopabilir. Ama sade yalın şekliyle giderseniz bunu herkes anlar. Herkesin anlayacağı şekilde bir konuşma tarzı benimsemek bence çok daha mantıklı.
1: Bilgi ve kelime tüccarlığı yapmamak lazım.
0: Gerek yok. Orada birbirimize işte malumat furuşluk, yani malumat satışı yapmaya gerek yok. Eğer soru gelirse, zaten sorunun niteliğinden siz onu anlarsınız. Sizin daha derine dalmanız icap ediyorsa, sizden inci isteniyorsa denizin dibine dalar, o incileri bulur, çıkarır ve takdim edersiniz. Ama karşı taraf sizden bunu istemiyorsa çok derine dalmaya gerek yok. Bir de tabii bu seviye meselesi önemli. Merhum Mehmet Akif ile ilgili böyle bir örnek hatırıma geldi. Merhum son demlerinde hasta yatağında yatıyormuş.
1: Geçen hafta Mehmet Akif'i konuştuk hocam.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim biz de.
1: Amin. Buyurun hocam.
0: Akif'i ben çok seviyorum her yönüyle. Bu rahmetli yatıyor ve birkaç tane işte kerli ferli insan ziyarete geliyorlar. Onlar geldi diye Akif hasta olmasına rağmen yattığı yerden işte doğruluyor ve biraz dik oturuyor tabir yerindeyse. Fakat gelenler biraz sohbet ilerleyince münasebetsiz bir iki soru soruyor. Akif anlıyor ki karşı taraf hani çok değer verilecek türden değil. O zaman diyor ki o halde tekrar uzanabilirim ben. Evet.
1: Buradan önemli bir mesaj çıkartabiliriz.
0: Dinleyicilerimiz anladılar.
1: Sizin söylediklerinizden şunu süzüp çıkartıyorum. Bir insan konuştuğunu uhdesinde taşıması ve hissetmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Hissettiğini de söylemesi gerekiyor. Evet. Fazlasını söylediği zaman bu biraz tüccarlığa kaçabilir gibi geliyor. Doğru mudur hocam?
0: Hissederek konuşmalı ve hissettirerek de devam etmeli. Aslında burada biraz da talep arz dengesi göz önünde bulundurmalı. Dinleyen talepte bulunuyorsa, sizin konuşmanızı istiyorsa, soru soruyorsa veya katkılar sunuyorsa siz ona arz edebilirsiniz. Yani kovanın dibi delik değildir bu durumda. Diğer türlü kendinizi de yorarsınız, kulağı da rahatsız edersiniz. İki taraflı zarar ortaya çıkabilir. Bazen konuşmamak da iyi bir iletişim tarzı sayılabilir.
1: Doğrudur hocam. Hocam 2026 yılına adım attık.
0: Evet.
1: Bir yüzyılın çeyreğini idrak etmiş vaziyetteyiz. Bu durumdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Günlük konuşma alışkanlıklarımız artık yalnızca yüz yüze değil, ekranlar üzerinden de şekilleniyor. Bu değişimin konuşma becerimizle olan etkisini size sormak istiyorum. Bugün hızlı mesajlaşma, kısa videolar, özellikle sosyal medya üzerinden kurduğumuz bağlantılar bizim konuşmamızı etkiliyor mu?
0: Tabii bunun yararları kadar zararları olduğu da açık. Teknoloji insanlara bir takım imkanlar sunarken bazı şeyleri de elimizden alıyor. Bunlardan birisi doğrudan soruyla ilişkili olduğu için somutlaştırmak istiyorum. Günümüz teknolojisi birçok şeyi bize hazır ikram ediyor. Bilgiler hazır geliyor, mesajlar hazır geliyor. Bize düşen sadece tıklamak, işte beğeni atmak veya kısa kısa cevaplar yazmak. Onu da işte ünlülerini falan düşürerek MRB, SLM türü veya emojilerle, bir takım işaretlerle yazışmalar yapılıyor. Daha çok pasif halde kalan taraflar var burada. Birbirini görmeyen, duygu akışının olmadığı bir konuşma ya da konuşma demeyelim, ona da iletişim diyelim. İletişim tarzı hakim olmaya başladı bu ekranlardan sonra. Özellikle sosyal medya yaygınlaşmasından sonra. Tabii bu doğal olarak yeni kuşaklarda bir takım konuşma sorunlarına da yol açıyor. Şöyle ki, bir defa sürekli ekrana maruz kalan gençlerde bir durağanlık, bir donukluk yüzlerinde hissediliyor. Çünkü o karşı tarafla konuşmuyor. Sadece tuşlarla iletişim kuruyor. Yani ağzından bir ses veya bir duygu aktarımı yaşamıyor. Böyle olunca da o donuklaşmanın sonucunda sokakta yürürken, parkta gördüğünüz insanlar, gençler de özellikle böyle bir soğukluk, bir durağanlık hissine kapılıyorsunuz. Çünkü var. Bunlara üniversitede de bunu ben hani zaman zaman test ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz zaman, toplumun önüne çıkardığınızda 6 cümleyi geçemiyorlar. En iyisini söylüyorum.
1: Bu olumsuz etkilerinden biri diyebiliriz.
0: Tabii, çok çok açık olumsuz etkilerinden birisi. Çünkü düşünmeden tuşları devamlı tıklayan birisi bir zaman sonra hadi düşün dediğinizde düşünme yetisini zayıflatmış oluyor. Hadi konuş dediğinizde bunun üzerine zaten söz varlığı çok sınırlı. Hani bu yazışmalarda yani belki 200-300 sözle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ayrı bir zarar. Yani düşünce dünyanızın daralması, düşünce evreninizin sınırlandırılması büyük bir problem. Çünkü büyük düşünceler üretmeden büyük keşifler yapamazsınız. İkinci bir olumsuzluğu adeta konuşmayı elimizden alıyor. Biz insanız, konuşmak durumundayız. Her zaman iletişim kuracağız, duygularımızı aktaracağız, onları bize aktaracağız, aktaracaklar. Bu kaybolunca bu defa içsel bir yığılma başlıyor. Şöyle, başkalarına aktarmanız gereken duygular içinizde gizli kalıyor. Şair diyor ya, içimizi dolduran duygular
1: içimizde
0: kaldı. İşte bu içimizde kalmışlık bir zaman sonra bazı psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Çünkü insan bana göre öyle et kemik falan değil. Beden kaptır, koruyucudur. İnsan duygudur. İnsan düşüncedir. İnsan hayaldir. İnsan ilgidir. Bunları yok sayarsanız insanı o kabın içinde, bedenin içinde mahkum hale getirirsiniz. Yani kafes gibi olur orası.
1: Bu da insanın doğasına aykırı.
0: Çok aykırı hem de. Fıtrat bunu gerektirmiyor. Biz konuşacağız. Elbette yerinde, kararında, kıvamınca konuşacağız. Dinleyeceğiz. Daha çok dinleyeceğiz. Asıl olan budur belki. Ama bazen birbirimizle sarılacağız, kucaklaşacağız, öpüp koklayacağız yerine göre. Bunlar olmazsa bizim insanlığımız sorgulanır hale gelir. O zaman biz yarı makineleşmiş birer varlığa dönüşebiliriz ki bu çok tehlikeli bana göre. Duygularımızı kaybettiğimiz gün insanlığımızı da kaybetmeye başlamışız demektir.
1: Doğrudur hocam. Bazen bir insanla çok uzun konuşmamıza gerek kalmaz. Birkaç cümlesi bile bize onun hakkında çok şey anlatır. Bu noktada merak ettiğim şu, bir insanın konuşmasından onun karakteri ya da dünyaya bakışı hakkında gerçekten ipuçları yakalayabilir miyiz?
0: Kesinlikle yakalanabilir. Çünkü Alişir Bey, mantık-nutuk ilişkisini ben burada değerli dinleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Bir insanın mantığını yani akıl seviyesini nutkundan anlayabilirsiniz. Mantıkla nutuk aynı köktendir. İnsanın zeka seviyesi, insanın bilgi düzeyi kesinlikle sözlerine ve davranışlarına yansır. O bakımdan bazen bir kelime, bazen birkaç kelime, mesela bir kişinin neye güldüğü onun kişiliği hakkında haber verir size. Nasıl bir insan bu? Hangi cümlelerle sizinle iletişim kurduğu ve ağırlıklı olarak hangi kelimeleri kullandığı size bence kendisini gösterir. Şöyle bir cümle hatırlıyorum. Konuş ki seni görebileyim.
1: Doğrudur.
0: Evet. Konuşan insanın arka planındaki kişiliği öne çıkar aslında. Konuşan bize göre dilimizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Yani ses organlarından bahsediyorum. Bu işin bana göre fizyolojik boyutudur. Psikolojik boyut baktığımız zaman konuşan aslında kişiliğimizdir.
1: Konuşma bir insanın kimliğidir diyebilir miyiz?
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kişiliğimiz ve kimliğimiz aslında dilimizde gizli.
1: Doğru.
0: Konuşma evrenimizde gizli. Söz varlığımız ne kadar genişse kişiliğimiz de o kadar rahat ve güvendedir. Bazı insanlar siz biraz önceki soruda da ifade ettiniz, yapaylaşırlar. Kendilerinin dışında, olağanın dışında kendilerini takdim etmeye çalışırlar. Örneğin despot birisidir ama bir bakarsınız demokratmış gibi davranır. Böyle çok hani sevecen, babacan bir tarz sergilemeye gayret eder. Bu anlaşılır. Bu yapaylığı konuşmanın tümüyle dışına atmak lazım bence. Bunun için de şöyle bir formül öneriyorum ben. Öğrencilerimize de, kitaplarımda da bunu yazdım. Şöyle, kişiliğiniz ve kimliğiniz sağlam olursa konuşmanız da o oranda güzel ve candan olur. Üstelik de etkili olur.
1: Tam bu konuyu açmışken hocam şunu sormak istiyorum. Hepimizin yaşadığı bir durum var. Bazen çok doğru şeyleri söylüyoruz ama karşı tarafa ulaşmıyor. Bu durumun nedenini biraz açmanızı isteyeceğim. Sizce bir sözün etkisini belirleyen şey kelimeler mi, yoksa o kelimeleri söyleyen kişi mi, yoksa başka bir sebebi var mı?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Önemli olan karşı tarafın gönül dünyasına girebilmek dedik en başta.
1: Evet.
0: Diğer türlü boşuna zahmet etmiş oluruz. Dil yorulur, dudak yorulur, dinleyenin kulağı da yorulur. Dolayısıyla burada amaç karşı tarafa ulaşmaksa, malumat vuruşluğa, efendim tüccarlığa, süslemeciliğe gerek yok. Karşı tarafın seviyesini öncelikle bir hani görmek lazım. Bunu söyledim. Ama çok daha önemli iki şey söyledim. Tekrar vurgulayalım burada iyi anlaşılsın diye. Talebe bağlı sizin ne söylediğinizin anlaşılır olması. Karşı taraf bunu almaya hazır mı? Sizin söylediklerinizi kabullenmeye hazır mı? Bunları test etmek lazım. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben sözümü söylerim, isteyen alır, isteyen almaz. Doğrudur ama bu bazen boşa giden bir zahmet de olabilir. Bence onun yerine diyorum ki söze sohbete çok derin dalmadan önce gönüller arasında bir köprü inşa etmek lazım. Bu köprü bazen sevgiyle, bazen saygıyla, bazen hoşgörüyle kurulabiliyor. Ayrıca şundan yanayım ben, Susma Sanatı kitabının yazarı olarak da bunu söylüyorum. Karşı taraf sizden bir şey talep etmiyorsa, sizi dinlemeye hazır değilse, sizi anlama kapasitesi de yoksa, hani bu kimseyi küçük görmek adına söylemiyorum asla, o zaman susmak konuşmaktan evladır.
1: Doğrudur.
0: Evet.
1: Susmak da bir erdemdir.
0: Erdemdir ve erdemlerin başıdır belki de. Bana göre günümüz insanı şu iki şeyi birbirinden ayırması lazım. Ne zaman konuşmalı, ne zaman susmalı. Konuştuğunuzda fayda susmaktan daha fazlaysa konuşmalısınız. Ama susmak konuşmaktan daha iyi ise bulunduğunuz ortamda, bu sizin basiretinize bağlı, o zaman susmayı tercih etmek belki de daha iyi bir konuşma tarzıdır.
1: Hocam Susma Sanatı kitabınızı okumuştum, keyifle okumuştum.
0: Evet.
1: Sorularım arasında yer alıyordu bu konu. Hazır konu açılmışken sormak isterim. Susmak da bir iletişim biçimi midir?
0: Hem de iyi bir iletişim biçimidir. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyorsa, hani karşı tarafın gönlüne giremiyoruz dedik ya, orada yapılacak en iyi şey susmak ve sözü başkalarına bırakmaktır. Çünkü anlaşılmadığınız yerde siz ıstırap çekersiniz. Çok önemli bir kavram. Bu dünyadaki en zor şeylerden birisi anlaşılmamaktır. Söz söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz ama karşı taraf sizi bir türlü anlamıyor. Bence biraz orada susmayı tercih etmek lazım. Araya mesafe koyabilirsiniz. Bu olumsuz anlamda bir ifade değil bu söylediğim. Yani bırakın da biraz kulaklar istirahat etsin. Ruhunuz demini alsın, dinlensin. Bir gün o sizi dinlemek istemeyen insanlar belki gelip kendileri talep edebilirler. Konuşalım veya şu konuda ne düşünüyorsunuz deninceye kadar susmak çok daha hayırlıdır. Çünkü bakın burada bir şey söyleyeceğim. Konuşmak fıtrattan, susmak kudretten gelir.
1: Oo, çok güzel ifade ettiniz hocam.
0: Estağfurullah. Konuşan herkese ait bir şeydir. Harcı alemdir. Ama yeri geldiğinde susabilmek, mesela öfke anında veya gerekmediği yerde susabilmek, kendimizi tutabilmek tabir yerindeyse, kudretli insanlara özgü bir tutumdur.
1: Çok değerli bir ifade bence. Ben mutlaka, bir defterim var hocam.
0: Evet.
1: Bu tür sözleri not alıyorum. Not alırım. Hocam program içeriğinde kelime ve bilgi tüccarlığından biraz bahsettik.
0: Evet.
1: Diğer soruya geçmeden önce kısaca sizden iki durum için tavsiye, öneri ya da herhangi bir bu anlamda bize yönlendirme vermenizi istirham ederim hocam.
0: Evet.
1: Güzel konuşmayı kullanarak kötü amellerini hayata geçirmek isteyen insanlar da olabilir hayatta.
0: Tabii ki.
1: Bu tür durumlarda tecrübesiz bir insan ne yapması gerekiyor? Nasıl anlayabilir karşısındaki insan sadece güzel konuşarak kendi niyetini hayata geçirmek mi istiyor? Yoksa söylediği sözü yaşıyor mu?
0: Çok
1: İkinci
0: güzel.
1: Bir sorun, aslında niyeti güzel olup ancak ifade etmekte zorlananlar için ne tavsiye edersiniz?
0: Evet, öncelikle birinci soruya bakalım birlikte isterseniz. Tabii söz bir güçtür bir yönüyle. Bunu keşfeden çok farklı alanlardaki insanlar bazen kötü niyetlerini sözü kullanarak, sözün gücünü kullanarak insanları avlamaya çalışıyorlar. Özellikle ticarette bunu daha çok görürsünüz. İşte reklam dediğimiz olay biraz buna bağlı olarak çalışıyor. Bunun tabii ayırdına varabilmek çok kolay değil Alişir Bey. Şöyle ki özellikle gençler bu tatlı sözlere çok çabuk kanabiliyor. Bazı gençlerde bunu görüyorum. Burada ne yapılabilir? Sanıyorum onu soruyorsunuz. Yani bu tuzaklara düşmemek adına. Bana göre sözün gerçek değeri söyleyenin kimliğinde ve kişiliğinde gizli olduğu için sözün kendisinden çok arka planını biraz görmelerini ben tavsiye ederim. Bunu araştırabilirler. Karşınızda çok güzel sözler söyleyen birisi var. Özellikle medya dünyasında bunu çok görürsünüz. Çok böyle cilalı, renkli, albenili cümleler kuruyor. Görsel de güzel, bir de ekran var. Ortam da güzel, renkli ışıklar. Yani kimseyi genel anlamda suçlamak istemem. Böyle bir töhmet altında bırakmak istemem. Ama oradaki o renkli dünyanın, yani ekranın bir de arkasını görmek, yani perdenin arkası deniyor ya hani.
1: Evet.
0: Gençler bence ilk duydukları şeye inanmamalı. Tamam, yani güzel konuşuyordur, kendini iyi anlatıyordur. Arka planlı, hele bugünkü koşullarda çok rahat araştırabilirler, öğrenebilirler. Gerek ticarette gerekse medyada bu tip şeyleri duyduklarında ilk yapılacak şey şudur. Tamam, yani şüpheci olmayalım, kötü düşünmeyelim falan. Evet, bunları anlıyorum ama temkinli olmak da güzel bir şeydir. Tedbirli olmak da önemli bir şeydir. Biraz araştırma yaptıktan sonra eğer gerçekten arkası dolu ise bunların, o zaman yine o temkini ve tedbiri elden bırakmamak kaydıyla bunların arkasına hani düşülebilir. Ama ben yine de insanları yakından tanımak gerektiğini düşünüyorum. Veya kurumları veya reklam verenleri, işte ticaret yapanları ve benzeri. Sonra çünkü bu noktada biliyorsunuz çağdaş dolandırıcılar da çoğaldı. Hani söz avcıları var. Bir takım yöntemlerle insanların mali birikimlerine ve umutlarına maalesef tabir yerindeyse olta atıyorlar. Oltalama yöntemiyle onları kandırmaya çalışıyorlar. Biraz dikkatli ve uyanık olmak lazım. Burada söz tek başına değerli değil. Arka planı daha önemli. İnsansa kişiliği, kurumsa güvenirliği, bütün bunlar araştırılarak gidilebilir. Diğer sorunuzu da şöyle bir tekrar izleyicilerimizde. Kendisini ifade edemiyorsam dediniz.
1: Evet, evet. Aslında niyeti güzel.
0: Evet.
1: Ama belki güzel konuşma çerçevesinde çalışmaları eksik olduğundan mıdır?
0: Evet.
1: Yoksa fıtratından mıdır?
0: Kendini ifade edemiyor.
1: İfade edemiyor. Evet. Bu anlamda tavsiyeniz ne olur?
0: Evet. Şimdi burada tabii bazıları cilalı sözler söylerken bazen iç dünyası çok güzeldir, doludur, renklidir ama kendisini ifade edemeyebilir. Bazen çekingenlik oluyor veya başka sebeplerle konuşmak istemiyor, kendini ifade edemiyor. Bence orada yapılacak şey şu: bir insan kişilik ve kimliğinden eminse, kendinin dürüstlüğünden eminse kendisi, geriye bir şey kalıyor yani kendini ifade etmesi için. Aslında kendimizi ifade etmek birkaç türlü olabiliyor. Birincisi konuşma. İkincisi işimiz. Mesela ben seminerlerimin sonunda şunu söylüyorum: biz susalım, kişiliğimiz konuşsun. Biz susalım, işimiz konuşsun. Biz susalım, eserimiz konuşsun. Kendini ifade edemeyen eseriyle konuşmalı, işiyle konuşmalı. tonlarıyla, davranışlarıyla konuşmalı.
1: Doğru olanı bu.
0: Evet, illa ben buyum demeye gerek yok. Ha, bunun anlaşılması biraz zaman alabilir. Ama bu da iyi bir yöntemdir. Sağlam dikiş atmış olursunuz. Çift dikiş olur çoğu zaman. Bugün cilalı laf edip de yarın boyası dökülenlerden olmaktansa, bugün sessiz kalıp yarın işiyle gerçek manada kendini gösterenlerden olmak çok daha belki yeydir denebilir. Burada biraz sabırlı oldu mu o tip dostlarımız, er geç hakikat ortaya çıkar. O açıdan çok dert etmelerine gerek yok. Onların kişilik ve karakteri de belki susmak üzerine, işini iyi yapmak üzerine olarak oturmuş olur. Bunu da insanlar bir zaman sonra anlıyor. Ama bazıları geç anlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani aradan 25-30 yıl geçmesi gerekiyor vesaire. Ne yapalım? Bu da karakter meselesi. Hani kimi kendini konuşur, iyi pazarlar kendini tabiri yerindeyse tırnak içinde. Kimisi de sussuz, sessiz, işte neyse suskun ve sessiz olarak yaşar. Ama burada bir güvencemiz daha var. Kullar bunu er ya da geç anlayabilir ama Allah her şeyin hakkıyla bilenidir. O noktada da gönlümüz ferahtır. Bence doğrusunu yapıp işi biraz da zamana bırakmakta yarar var. Fakat ara sıra da öksürmek gerekir. Şöyle, tümüyle suskunluk da iyi değil. Yani burada olduğunuzu da ifade etmeniz lazım. Kendinizi de küçük küçük de olsa bir şeylerle göstermeniz. Bu eserinizle olur, sözünüzle olur, sesinizle olur, işinizle olur. Ne bileyim, hatta bazen bir bakış bile binlerce sözden daha etkili olabilir.
1: Hocam öyle konuşuyorsunuz ki sorularım çoğalıyor, çoğaldıkça çoğalıyor. Evet. Kısaca cevaplamanızı istirham ederim çünkü zamanımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sözün israfı var mıdır?
0: Evet, sözün israfı var. Gerekmeyen yerde gereksiz konuşmak israftır. Hem de tam büyük bir israftır. Çünkü onun dönüşü de yok. Şöyle bir söz hatırlıyorum. Azerbaycan Türkçesinden. Zihnimde kaldığı kadarıyla söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: O hansı kuştur diyor. Uyasından bir merte çıktı, kayda bilmedi. Yani bir bilmece gibi. Belki eksik söylediysem hoş görsün.
1: Benim hangi dinleyici. Bir kuştur? Yuvasından bir çıktı, geri dönmedi.
0: Bir defa çıktı, bir daha geri dönemedi. Cevap söz.
1: Söz.
0: Söz yani öyle bir kuş ki bu, yuvasından bir defa çıktı mı geri dönüşü yok. Bu yaydan çıkan ok gibidir söz.
1: Çok doğrudur.
0: Bu okun kimi yaralayacağı, kimi öldüreceği bilinmez. O bakımdan yaydan oku fırlatırken, yani ağzımızdan sözü çıkarırken çok temkinli, dikkatli olmak lazım. Bir de kararında ve kıvamınca konuşmak.
1: Doz önemli.
0: Evet.
1: Susmakta da doz önemli, aynen konuşmakta öyle. Da doz önemli.
0: Her ikisinde de ölçü, denge esastır. Ne fazla konuşmaya çok gerek var, ne de tümüyle çok suskun kalmak da iyi değildir. Eğer bütün şartlar konuşmanızı gerektirdiği halde siz susuyorsanız, bu korkaklıktır. Ama her şey sizin susmanızı gerektirdiği halde siz hala konuşuyorsanız, bu da ahmaklıktır.
1: Doğrudur hocam. Konuşma sanatı ifadesi daha çok bana göre gençlerin daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. Neden? Özellikle yeni yeni hayata atılmaya hazırlananlar, kariyerinin başında olanlar bilincindeyse konuşmanın önemi konusunda mutlaka dikkatli dinliyorlardır. Birkaç tavsiyeniz olabilir mi? Güzel konuşmak için, anlamlı konuşmak için, sade konuşmak için, derin konuşmak için en basit tavsiyeleriniz ne olur?
0: Evet, gençlerimize bu noktada elbette bunca yıllık deneyimlerimizle bazı tavsiyelerimiz olabilir. İyi konuşmak istiyorlarsa etkili konuşmak, nitelikli konuşmak, ama daha önemlisi doğru konuşmak istiyorlarsa önce susmayı öğrensinler. Yani dinlemeyi öğrensinler.
1: İş susmaktan başlar.
0: Oradan başlar. Dinlemek konuşmanın öncülüdür. Konuşmak ardıldır. Şöyle ki, çocuksunuz veya gençsiniz veya işte ergensiniz, neyse. Henüz kendinizi yetişkin hissetmiyorsunuz. O halde önce tecrübeli olan, bilgili olan insanları dinlemeyi öğrenin. Yani onların sohbetlerinde gidin, can kulağıyla dinleyin.
1: Hocam yazmanın bir kuralı vardı.
0: Evet.
1: 1000 kere oku, 1 kere yaz.
0: Evet.
1: Konuşmada da aynısını söyleyebilir miyiz?
0: Çok rahat söyleyebilirim.
1: 1000 kere dinle,
0: evet.
1: 1 kere konuş.
0: Evet, çünkü hani şöyle de klasik bir ifade vardır. 2 kulak 1 ağız vermiş Allah. 2 dinle 1 söyle en azından. Hiç olmazsa. Bu birinci tavsiyem. İkincisi, etkili ve doğru konuşmak istiyor musunuz gerçekten? Mutlaka çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Çünkü söz varlığı, söz hazineniz sağlıklı değilse, yeterince dolu değilse heybeniz, neyi siz karşı tarafa aktaracaksınız? Kovanın dibini tuttuk. Kovanın da dolması lazım, taşması lazım. Bugünkü nesiller bu kitap okuma işinden uzaklaştığı için sadece tırnak içinde sokakta, efendim, parkta, bahçede veya sosyal medyada duyduğu sınırlı sayıda sözcükle kendini ifade etmeye çalışıyor ki buradan iyi bir konuşma çıkmaz. Üçüncü olarak, mutlaka iyi ve güzel hatiplerimiz var bizim. Çok güzel konuşan, böyle takır takır konuşan, takılmadan aynen demeden, asalak ses ve sözleri kullanmadan akıcı konuşan hatipleri dinlemeliler.
1: Usta çırak ilişkisine önem vermesi gerekiyor.
0: Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Çünkü konuşma bir süreç meselesidir. Bir anda olmaz. Usta konuşmacılar bazen yıllarını bu işe vererek ekranlarda kendilerini gösteriyorlar. Bu kazanılmış deneyimleri onlar da çabucak aktarabilmeliler kendilerine. Yani o usta çırak eğitimi gerçekten çok çok değerli diye düşünüyorum. Bu üç tavsiyeyi bile tutsalar gençler, ben eminim çok rahat akıcı konuşabilen bir bireye dönüşebilirler.
1: Hocam gönlünüze bereket, ağzınıza sağlık. Sağ Vedalaşmadan önce eklemek istedikleriniz var mı?
0: Evet, sonuç olarak tabii biz insanız, hem konuşacağız hem dinleyeceğiz, yerine göre susacağız. Ama kaybetmememiz gereken bir şey var, insanların gönlünden düşmemek lazım.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: İnsanların gönlünden düşmemek lazım.
0: Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, insana değer vererek hayatımızı sürdürmeliyiz. Bu mekanik ekran ilişkileri yerine doğal ve canlı akran ilişkilerine ağırlık vererek hayatımızı sürdürelim. Etrafımızda bizi seven, bizi sayan, bize değer veren ne kadar çok insan varsa, bizim değer verdiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz insan sayısı onlardan da çok olmalı. Biz herkesi sevelim ki herkes de bizi sevsin diyerek esenlikler diliyor değerli dinleyicilerimize, sağlık ve huzur dileklerimi iletiyorum.
1: Çok sağ olun hocam. İnsanların gönlünden düşmemek lazım ifadesiyle tamamlıyoruz. Bu sözü siz söyleyince aklıma bir şiir geldi. Yazarını hatırlamıyorum. İncitmesen ahbabını, incinmesin senden, bu alemi fani de zarafet budur işte. Değerli paylaşımları için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Konu Bir Konuk programında değerli hocamız, Konuşma Sanatı, Yazma Sanatı, Susma Sanatı gibi kitapların yazarı, aynı zamanda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Yaman ile güzel sözün gücünü, konuşmanın inceliğini ve dilin sorumluluğunu konuştuk. Bir Konu Bir Konuk'ta önümüzdeki haftalarda da farklı konularla hayata dair konuları konuşmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir Konu, Bir Konuk.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Antalya Körfezi'nin batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin güneybatısında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 17-30, Bilecik 14-27, Bursa 17-31, Çanakkale 21-31 derece. Edirne 19-33, İstanbul 21-27, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-28 derece. Sakarya 17-27, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin kuzey kıyılarında ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 23-41, Denizli 21-38, Kütahya 10-27 derece. İzmir 22-36, Manisa 20-35, Muğla 21-37, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 24-39, Antalya 29-41, Burdur 18-33, Hatay 24-34 derece. Isparta 18-31, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-28, Çankırı 11-30, Eskişehir 13-29 derece. Karaman 15-27, Kayseri 12-30, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 11-26 derece. Konya 15-27, Nevşehir 12-25, Niğde 13-28, Sivas 12-25 ve Yozgat 10-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 15-29, Bolu 10-27, Düzce 14-28, Karabük 12-29, Kastamonu 9-26 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle ordu çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 14-25, Akvin 16-23, Bayburt 10-26, Çorum 11-25 derece. Giresun 21-26, Gümüşhane 12-25, Ordu 22-26, Rize 21-27 derece. Sinop 18-29, Samsun 19-27, Tokat 13-22, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 17-33, Ardahan 11-23, Bingöl 19-38, Bitlis 18-33 derece. Elazığ 18-37, Erzincan 16-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-36 derece. Kars 12-27, Iğdır 23-36, Malatya 17-36, Muş 20-37 derece. Şırnak 28-40, Tunceli 18-38 ve Van 18-31 derece. İç Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-42, Batman 21-44, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 24-40 derece. Kilis 25-41, Mardin 27-40, Şanlıurfa 28-43 ve Siirt 27-41 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına. Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde kuzeyli önlerden 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Öncü Keçeli, ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüs temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcısı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlerine kayyum olarak atandığı bildirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren projesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, Osmaneli Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozoğlu transfer etti. Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü servis yolundan sağlanıyor. Niğde-Bozant Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı'nda 1 ila 2. kilometrelerinde Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından ulaşım Niğde-Bozant istikametinden Birnoğlu şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, diğer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 31 Temmuz Cuma günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 1 Ağustos, Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak, geçecek. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 1 Ağustos, Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve

0: O kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Söke, Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir coğrafya olarak öne çıkar. Nüfus artışı ve kolonizasyon faaliyetleriyle yerleşim alanları Bodrum, Dalaman ve Fethiye çevresine doğru genişler. Karya adınınsa M.Ö. 3400'lü yıllarda bölgeye gelen ve Karyalılara komutanlık eden bir liderin isminden geldiği düşünülmektedir. Tarihi kaynaklara göre Karyalılar bölgenin yerli halkıydı ve zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar. Ardından Metler ve Persler bölgeyi satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğla olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş, Muğlu Bey, Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin adı Muğla olarak anılmaya başlanmıştır. Bu kutsal anlatının ardından şehir hızla bayındır hale getirilmiş, önemli yatırımlar yapılmıştır. Yıldırım Bayezid'in 1391 yılında Muğla'yı Osmanlı topraklarına katmasıyla şehir önem kazanmış, Fetret devrinde Timur'un eline geçse de 2. Murat döneminde yeniden Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin

zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur. Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmıyla Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir. Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağın lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksek okullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde, özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir.
Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konak Altı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii, beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. 4 mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz. Klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme Plajı'dır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum-Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır. Efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçilebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı gence aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerlerse ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissetmektedir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Cami, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşun adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalem işi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Cami, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Cami Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eser olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konakaltı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeya antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetrea antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıca Tepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaunus Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunos Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunos'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir at olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugün ise müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda Ölüdeniz'in turkuaz renginde denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları yılın 12 ayı yapılabilse de Nisan'da Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölüdeniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfediyar'a Türkiye arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla Semt Pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı, Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu plajında denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar